Θέλω να ξεχάσω.

Bütün ömür boyunca kalbinde sevgilim ben, benliğinde yalnız ben, ben olayım sevgilim. Bütün ömür boyunca kalbinde

ben olayım sevgili. Sana aşık yalnız ben olayım sevgili. Sana aşık yalnız ben olayım.

0: Günaydınlar, günaydınlar. Sesi açan kazansın. Frekansı tutturan yerini kapsın. Mikrofonlar yine devrede. Balkanların, Kafkasların, Orta Doğu'nun, Latin Amerika'da, Meksika'dan Paraguay'a kulak veren her diyarın vazgeçilmez adresi Kral FM Dinleyenler Kulübü'ndesiniz efendim. Günaydınlar.
1: Günaydınlar efendim. Harika bir açılışta yine Nedim'le birlikteyiz. Hoş geldiniz. Radyo Kral'da Dinleyenler Kulübü'nde BMW Nedim ve ben sunucunuz Aşim'le birlikte yine güzel bir salı sabahından hepinize koskocaman günaydınlar. Bütün herkese kalimeralar, Almancalar sende.
0: Guten Morgen.
1: Ya.
0: Deutschland, Guten Morgen. Guten Morgen zusammen.
1: Almanya'da günaydınlar, Hollanda'ya günaydınlar, sesimizin ulaştığı her tarafa günaydınlar. Nedim program yine dolu. Haberlere bakacağız, spor haberlerine bakacağız, müzik dinleteceğiz, konuşacağımız konular var. Dinleyicilerden mesajlar gelsin. Dün tepkiler nasıldı?
0: Dün tepkiler süperdi. Hatta çok çok şaşırdım. Gerçekten inanılmaz güzel mesajlar almaya başladım. Sağ olsun herkes doğum günümü de kutladı. Eksik olmasınlar. İnanılmaz süper mesajlar aldım. İnanılmaz gerçekten. Yani dün resmen şoka girdim desem yeridim.
1: Evet.
0: Tüm dinleyicilerimize, tüm yazan beni düşünüp o güzel mesajları gönderene herkese canı gönülden çok çok teşekkür ederim gerçekten. Sağ olun, var olun.
1: Evet. Sen Instagram'ını falan tekrarla böyle arada bir orada sana göndersinler hem arkadaş olarak hem mesaj olarak da.
0: Tabii ki de. İsteyen gönderebilir. O şekilde birbirimizi takipleşebiliriz.
1: Okey. İstersen ben hemen sabahın ya da sen oku yine.
0: Olur, sorun
1: biraz
0: değil.
1: Biraz sen okursun, biraz ben okursun. İlk önce şey geliyor sabahleyin. Raif her zaman saat 6'larda, 7'lerde falan mesajları gönderiyor ya.
0: Evet, Raif Ahmet Siber. Günaydın bütün Kral FM'im. Günaydın Haşim Agam. Günaydın Nedim Agam. Eyvallah, günaydınlar.
1: Günaydınlar Raif'im. Günaydın, kolay gelsin.
0: Günaydınlar, kolay gelsin. Şevket Veli, ne yapıyorsunuz be ya? Merhabayın. Marhabayın bakan herkese.
1: Marhaba bakan bey Şevket'im. Kırcalı'dan yazıyor Şevket Veli. Şevket Kırcalı'ya, Bulgaristan'a, Deli Orman'a, Haskoy'a günaydınlar. Bacanağıma günaydınlar.
0: Günaydınlar, evet. O birazdan yazar.
1: Yazar. Arzu Hanım'a günaydınlar Balıkesir'den.
0: Bak, bacanak derken günaydınlar krallar. Günaydınlar abi.
1: İyi adam lafın üzerine gelirmiş derler ya.
0: Aynen.
1: Aynen. Ve devam et sen.
0: Tüm Kral FM ailesine selamlar Almanya'dan demiş Recep Bacanağ'a. Günaydınlar.
1: Recep Bacanağ, bundan sonra Nedim'le Almanca da konuşabilirsin. Değil mi? Rahat rahat yazabilir orada.
0: Tabii ki de. İstediği gibi. Tabii ki de. Yani 5 dilde anlaşabiliriz. Hiç sıkıntısız. Tabii.
1: Okey. Şarkılar hazırsa istersen bir sabah şeyle bir başlayalım. Sabah şarkılarıyla. Başka var mı? Bir Serkan'ın mı var? Ona ben bir bakayım. Serkan. Evet.
0: Evet. Evet.
1: Bakalım ne fotoğraf göndermiş yine.
0: Günaydınlar beyler demiş. Fotoğrafı gizli göndermiş.
1: Hayır.
0: Fitness'te.
1: Şeyde, fitness'te. Evet.
0: Evet.
1: Serkan günaydın, kolay gelsin. Adam sabah sabah spor yapıyor baksana. Biz kendimizi toparlayamıyoruz.
0: Evet. Biz birinci kahvemi, ikinci kahvemi derken gözümüzü açamıyoruz.
1: Vallahi.
0: Helal olsun. Ya böyle ne bileyim yani disiplinli.
1: Disiplinli Serkan.
0: Gerçekten.
1: Böyle. Ben Serkan'ı çok uzun yıllardan beri tanıyorum. Çok disiplinli bir çocuk.
0: Helal
1: şimdi
0: olsun.
1: Eve gider, ondan sonra öğleden sonra çalışıyor yerde. Plastik Atrakis'de de çalışıyor. Orada da dinleyicilerimiz var.
0: Çok
1: onlara
0: güzel.
1: Da günaydınlar. Evet, Plastika
0: evet.
1: Trakis'e de.
0: Borak arkadaşımız da orada.
1: Bora da orada çalışıyor.
0: Evet, günaydınlar. Kolay gelsin Plastika Trakis. Kalimera.
1: Kolay gelsin. Kalimera Plastika Trakis. Günaydınlar.

0: Şevket'im dinliyor bizi, gördün dedim Şevket'i de. Dedim, Şevket kolay gelsin. Şaşırmış o da diyor, bir açtım diyor, bu ne diyor, böyle şaşırmış. Yunus Bingal, günaydınlar, iyi yayınlar. Ketenik Gençlik Festivali ailesinden. Ketenik Gençlik Festivali'nin duyurularını hemen okuyacağız. Ben hazırlayayım bu arada. Şöyle bir bakıyorum. Müjdat geçen akşam gönderdi hava tahmin raporlarını. Dedim ben mi okuyayım, bu sefer sen mi okuyacaksın?
1: Hiç sorun
0: yok. Tamam, okey. Senin değil. Okumak istediğin bir şey, mesaj falan varsa oku istiyorsan.
1: Şöyle Xerfos'un Emrah göndermiş. Evet. Hepsi şöyle çok güzel bir kare fotoğraf göndermiş böyle. Hepsi beraber bir arada. Şimdi günaydınlar gençler, günaydınlar. Hepsi beraber böyle inşaatta çalışıyorlar. Herkese tek tek günaydınlar. Xerfos çok güzel bir fotoğraf. İnşaatta çocuklar çalışıyor ya.
0: Burada mı, Almanya'da mı?
1: Burada.
0: Aa, burada. Evet, kolay gelsin.
1: Burada. Kolay gelsin. Emrah.
0: Kolay
1: Emrah
0: gelsin.
1: Ve yandaki işte
0: ustalara,
1: arkadaş.
0: Ustalara, çıraklara, hepsine kolay
1: tüm
0: gelsin.
1: Tüm ustalara, herkese kolay gelsin. Evet. Serfet'cim güzel fotoğraflar, bravo. Yalnız ilk fırsatta bir araya gelmemiz lazım Serfet'cim. Birbirimizi özledik. Uzun zaman oldu görüşmeyle. O yüzden sen çalışıyorsun. Sen bak, müsait olduğunda bana haber ver. Bir araya gelelim kesinlikle.
0: Okey. Efendim, Batırakya'nın en genç, en dinamik festivali başlıyor. Bu yıl 19.sü düzenlenen Keten Gençlik Festivali 7-8 Ağustos'da sizleri unutulmaz 2 gün yaşamaya davet ediyor. Tamamen lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan genç bir yönetim ekibi tarafından büyük bir emek ve heyecanla hazırlanan festivalimiz her yıl olduğu gibi köy halkımızın değerli desteğiyle hayat buluyor. 7 Ağustos'da Yorgos Çalekiz, 8 Ağustos'da Aynur Aydın muhteşem konserleriyle sahnede olacaklar. Lezzetli yiyecekler, renkli yöresel sahne gösterileri ve birbirinden eğlenceli etkinliklerle festival coşkusunu doyasıya yaşayacaksınız. Ayrıca sadece 1 euro karşılığında alacağınız çekiliş biletiyle motosiklet, umre ziyareti, iPhone 17. O iPhone 17 son model mi bunlar?
1: iPhone 17 evet. Bayağı bir var.
0: Evet, yanlış duymadınız. iPhone 17, odun motoru, Dyson süpürge, PlayStation 5, tablet, televizyon ve daha birçok sürpriz hediyeyi kazanma şansınız sizleri bekliyor. Çekiliş biletlerinizi festival alanından veya online olarak kolayca satın alabilirsiniz. Online ama şey yazmamışlar. Online adresi dedim. Yazsın onu. Dinliyorsa Subaru Hüseyin ya da Yunus. Online nereden alacak arkadaşlar? Onu da bir belirtin. Bana göndersen istiyorsan. Gençliğin enerjisi, birlik ve beraberliğin gücüyle hazırlanan bu büyük organizasyonda sizler de yerinizi alın. İstersen mesajlara bakabilirsin oradan.
1: Evet.
0: Teşekkürler Keten'i. Kolay gelsin. Tekrar başarılar diliyoruz. Ya.
1: Yani güzel bir şey yapmışlar. Şimdi şöyle, 1 euro veriyorsun. Onun karşılığında bu kadar, yani bu kadar çok hediyeler kazanabilirsin.
0: Ve daha da hediyeler
1: var. Evet, yani
0: fazla hediyeler de var.
1: Bunun arkası geldikçe geliyor yani.
0: Güzel, evet.
1: Yani bence kaçırmayın derim.
0: Bence de kaçırmayın. Bir gidin, bir eğlenin. Hem eğlenin hem kazanın.
1: Evet. Oya Remzi yazmış. Günaydınlar güzel insanlar. Herkese sağlık, huzur ve bereket dolu bir gün diliyorum. Yüzünüzden tebessüm, gönlünüzden umut eksik olmasın. Teşekkürler.
0: Bak Oya da güzel yazmaya başladın. Evet. Sağ ol Oya'cığım, teşekkür ederiz kardeşim.
1: Haşim abi hadi artık, Nedim bu işi çözdü. Programı ona bırak, sen de denizin tadını çıkar demiş.
0: Kaçıyor. Kim diyor?
1: Oya Remzi.
0: Tamam, kaçıyorum ben de. Portal Havuz'a gidiyorum. Çamur banyosu yapacağım.
1: Eyvallah, çok teşekkür ederim. Güray yazmış. Güray Çilingir olması gerek,
0: evet,
1: değil mi?
0: Güray. Güray'ım, günaydınlar. Guten Morgen.
1: Ein wunderschönen guten Morgen an alle aus Stuttgart, Deutschland. Guten Morgen Stuttgart, guten Morgen Deutschland.
0: Oo, Almanca mı yazmış Güray?
1: Evet, evet.
0: İlerletmiş Almancasın. İlerletmiş kerat Almancasın.
1: Millet Almancayı söktü, sıra sende.
0: Ben de söktüm, az kaldı. Değil mi?
1: Derya Arnavut yazmış. Günaydın Haşim abi, günaydın Nedim. İş arkadaşın Aycan ile herkese iyi günler diliyoruz. Sayenizde işimizi yaparken saatler çabucak geçiyor. İyi yayınlar sizlere de.
0: Sağ olasın. Karaçanlar da ekonomi markette çalışıyorlar. Senin dükkanında. Derya'cığım kolay gelsin. Aycan kolay gelsin. Çocuklar, evet. Sizlere hayırlı işler
1: diliyoruz. Derya'yı ben de tanıyorum, okulda beraberdik.
0: Öyle zaten. Mi?
1: Evet, evet.
0: Tamam.
1: Evet, günaydınlar bu arada.
0: Günaydınlar. Evet. İstersen bir müzik arası yapalım. Tamam. Var mı başka mesaj okumak istedim?
1: Yunus Bingal göndermiş. 19. Festival Neolias Kendavru sayfayı göndermiş sanırsam. Bu sayfa üzerinden direkt...
0: Ha, şey online alışveriş evet. Için. Tamam, oku.
1: Evet,
0: orada.
1: Evet. Evet, sayfayı aktarmış. Burada bir bakayım biraz.
0: Sen bak ona, evet.
1: Evet, tüm evet sayfa geldi. Bu sayfa üzerinden yani sank.org'dan direkt biletleri yani... istedikleri şeyleri hepsini görebilirler. Hediye çekleri evet. Falan.
0: Hem hediyeler var.
1: Evet. Tüm her şey burada bir detaylı adresi. Bir şekilde.
0: Neden?
1: Şöyle.
0: sync.org. Evet, evet, o adresten evet. De.
1: Şuradan tüm linki Aslında paylaşabiliriz. Şeyden de paylaşabiliriz. Instagram'dan da paylaşabiliriz.
0: Tamam, ona bir bakacağız tamam. O zaman. Tekrar tebrik ederiz Keten'in gençliğini. Büyük tamam. Beşiktaşları. Keten'in ile Karaçanların %86.9'u Beşiktaş'tı.
1: Vay maşallah.
0: Tabii. Sormuyorsun. Keten'in Karaçanlara hiç sormuyorsun hangi takım diye.
1: Abi sen ne yaptın? Herkes Beşiktaşlı yapıyorsun.
0: Ya, hayır. Keten'in ile Karaçanlar.
1: Coşkun yazmış. Coşkun Kehaya.
0: Oo, ustalar bizim fayansçılar. Döşemeciler bunlar. Döşüyor bunlar.
1: Habire döşüyorlar değil mi?
0: Baya onlar baya onlar. Traktöre bile plakak koyuyor bunlar. Kumbileye bile. Ne yazmış Coşkun?
1: Günaydın dayıma. Ne yapayım be ya?
0: İyi be ya, sen ne yaparsın bakalım?
1: Şu bizim Ata Demir'de ne yapayım sen?
0: Ya be ya.
1: Ne yapayım?
0: İyi be.
1: Sen ne yapayım?
0: İyi be, ne yapayım? Coşkun'um günaydın. Nerede çalışıyorsunuz? Hangi taraftasınız? Bize yazın. Günaydın mesajlarınız yine Radyo Kral'da Nedim kardeşimle birlikte. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Radyolarını yeni açanlara günaydınlar. Arabalarında bizi dinleyenlere günaydınlar.
1: Evet, günaydınlar.
0: Günaydınlar.
1: Merhaba Bakan Bey'e demiş. Ben de Sade Trakya'ca var. Memleketime özel demiş. Yapıştır gelsin Adem'e, adaya, ailine, anneme ve arkadaşlarına şaba agam. Bremen gelsin diyor.
0: Bremen'e?
1: Evet.
0: Şey mi?
1: Bir saniye. Recep Bacanak.
0: Recep evet. Bacanak, ha tamam. Recep Bacanak şey nerede? Bayağı zamandan beri yazmıyor. Bak adını unutturdum şimdi adamın. Her neyse. Tamam, aklıma gelmiş.
1: Bir akıl yaza mı kışa mı desene.
0: Aynen. İngiltere'ye günaydınlar. Ömer orada.
1: Evet.
0: Bayağı zamandan beri yazmıyor. Bak adını unutturdum şimdi adamın. Her neyse. Tamam, aklıma gelmiş.
1: Bir akıl yaza mı kışa mı desene.
0: Aynen. İngiltere'ye günaydınlar. Ömer orada.
1: Evet. Hüseyin Banderas. Londra.
0: Dün aradı beni gene. Bırak. Kapkara yedi bela.
1: Abi

0: şöyle, Neval ablama da günaydınlar. Nedim, ben müsaadenle bir tane sponsorumuzu bir hemencik okuyayım.
1: Tabii ki de. Tabii.
0: Devam ederiz. Patos Coffee özenle seçilmiş kahve çekirdeklerinden hazırlanıyor efendim. İli markasıyla çalışıyor Patos Coffee. Ozan, Patos Coffee'yi buldun mu? Tamam mı Tuni'yle? Sabah bir aramıştın beni, sormuştun. Orada her şey yolundaysa tamam, okey, bana bir mesaj gönder. Efendim piyasadaki en kaliteli kahvelerden biri olarak İli markasıyla hem çalışıyor hem de ayrıca Gümbülcüler'in Kalfa Pastanesi'nin Kalfa Lokumunu ve Kavala Kurabiyelerinde bulabilirsiniz. Patos Coffee, Kostantino Beni, Dino 41 Dinos'un hemen arkasında. Facebook ve Instagram'da da Patos Coffee olarak bulabilirsiniz. Tuğne bizi dinliyor, sabah saatlerinde biraz yoğun oluyor. Bize iki kahve de göndersin. Tabii canım, dinliyorsan.
1: Dinliyordur canım.
0: Ay sabahleyin onlar şey oluyor, çok yoğun oluyorlar hani kahveleri falan yetiştirsinler diye. O yüzden bazen de böyle unutuyor. Ondan sonra biz telefon ediyoruz, kahve falan getirdik.
1: Olur ya.
0: Fon müziği iyi değil mi? Sesini falan bastın.
1: Evet, süper okay. Süper, böyle kalabilir.
0: Bende herhangi bir mesaj yok şimdilik. Bazen böyle dinleyicilerimiz geç katılıyorlar. Bazen sabah erken katılıyorlar.
1: Olabilir. Şimdi evet. Tatildeler. Kimisi yani reposu var.
0: Şey var ya, klasik dinliyoruz ama yazamıyoruz.
1: He, o yani. Zaten evet. Klasik. O bende de oluyor abi. Evet, o sık sık bende de oluyor. Son zamanlarda çok oldu hatta. Dinliyoruz ama yazamıyoruz.
0: Dinliyoruz ama yazamıyoruz. Düğün sezonunda söz nişan, düğün alışverişlerinizde büyük kampanya. Eskiyi getir, yeniyi götür kampanya.

0: Mesela Güneş Gold hem yanınızda hem yarınınızda. Mikhail Karoli 22 adı Güneş Gold, kolay gelsin orada çalışan arkadaşlara da.
1: Kolay gelsin.
0: Evet. Benim sesimi rahat duyuyorsun değil mi dedim orada?
1: Evet, kesinlikle.
0: Tamam, okey okey. Şöyle bir bakalım. Saydolu Güney'i de bir hemencik bir tanıtalım. Saydolu Güney'i artık hepiniz tanıyorsunuz. Yakromata, Sidrika, Hidravlika, Agrotika, Yaolesiz, Dulyas, Pragmata, Saydolu Güney'den. Hem inşaat, hem ev, hem tarla, bahçe, perifraksi malzemeleri, yani çit malzemelerini bulabilirsiniz. Plakaki fayans kolası, Sigma fayans kesme makinaları ve Drostik markasının bütün ürünleri Saydolu Güney'den. Coşkun bizim Andy DiMarcos birkaç zamandan beri yazmıyor. Tatile falan gitti. Coşkunlarla, Ceyhunlarla çalışıyor. Aykan Duman, tanıyor musun Aykan?
1: Evet tanıyorum. Hatta selam göndermiştik bir ara Almanya'dan, hatırlıyorsan.
0: Evet.
1: Enes arkadaşımla beraber.
0: Evet.
1: Yani onlar özel tanışıyorlar. Yıllardır babasıyla falan bayağı işler yapmışlar. Evet. Oradan tanıyorum. Acaba başka frekansa mı kaydı bu çocuklar?
0: Yok, kaymaz onlar da. Kaydırır mı onları kayarlar? Günaydın çocuklar. WhatsApp'tan bir mesaj vardı, ona bir bakalım. Ömer geldi. Evet, tüm dostlara yeni bir gün daha günaydın, selamlar olsun. Hayırlı sabahlar demiş Ömer Londra'dan.
1: Günaydınlar.
0: Bir de Nazım'ın güzel bir paylaşımı var. Okur musun ya da ben mi okuyayım?
1: Uğur.
0: Öyle Ömer arada gönderiyor.
1: Söylesene kendini harap ettin. Hangi insanın umurundasın diyor. Hani diyor ya Nazım Hikmet. Değmiyor bazen uğruna yorulduklarımız. Öyle işte. Yani çok anlamlı bir
0: evet,
1: mesaj
0: Ömer
1: olmuş.
0: Ömer böyle gönderiyor güzel mesajlarını. Şarkılar hazırsa bir şarkı arası verelim istersen. Var mı başka mesaj orada? Yok.
1: Abi, bende şimdilik yok.
0: Tamam, okey.

0: Şön?
1: Şön.
0: Zaşön. Okay, tamam. Okay.
1: Ya benim şöyle küçük bir mesajım olacak. Hı-hı. Şu bizi dinleyip de yazamayanlar kulübünde olan.
0: Dinleyenler kulübünde ama yazamayanlar için. Evet.
1: Şimdi şöyle sevgili dostlar, sesimizin ulaştığı, rüzgarımızın değdiği her köşede bizi sessizce dinleyen o güzel insanlar. Abilerim, ablalarım, dayılarım, amcalarım, teyzelerim ve tüm değerli yaşıtlarım. Orada öyle utanılarak, çekinilerek durulmaz. Bilin ki biz yabancı değiliz. Yani hepimiz bu toprağın çocuklarıyız. Kimi topraktan nasibini alır, kimi gurbet yollarında iz bırakır ama hepimiz yüreği aynı atar. Çekinmeyin derim. Klavyenin tuşlarından korkmayın efendim. Yazın dertlerinizi, neşenizi, selamınızı. Gelin bu frekansta sadece müzik dinleyip geçmeyelim. İçimizi dökelim, dertleşelim. İki lafın belini hep beraber kıralım. Kapımızda, gönlümüzde hepinize sonuna kadar açık derim.
0: Çok da güzel ifade etmişsin. Burada şimdi hemen şey olman lazım, hızlı olman lazım. Alkışlara girmen lazım.
1: Tamam.
0: Anlatabildim mi? Hani yapıyordum ya, ben öyle şey yapıyorsun. Yani ayrı sol tarafta. Yani mesela şey, hemen o alkışlara oradan girmen lazım orada. Okey, tamam. Teşekkür ederiz. Efendim, Ağustos'un birinden itibaren başladı şok kampanyalar, şok indirimler. Perihom'da mangalda %30 indirimler, kristal ve porselenlerde %40 indirimler ve diğer ürünlerde %50 indirimler var Perihom. Tiraz 3'te, İskeçemiz'de, Züccaciye'miz. Var mı dediğim bir şeyler?
1: Evet, Eren kardeşim yazmış, şu amcamın oğlu. Şu an kendisi, evet, BMW ile İskeçe yollarında duman attırıyormuş. Şimdi, benden selam olsun demiş.
0: Kaçlık BMW var onda be?
1: 500 beygir abi.
0: Yapma be.
1: 500 tane beygir.
0: Anladığım kadarıyla siz bütün şeyde böyle arkadaşlar, yeğenler falan hepsinde BMW var, bütün soyda.
1: Abi şöyle, bütün akraba, tüm soy hepsi BMW'ci.
0: Hayırdır?
1: Yani.
0: BMW ne? Yani ne Porsche değil, Ferrari değil.
1: Mercedes de olabilir mesela. Olabilir. Ama yok, bizim hepsi BMW ile takılıyor. Nasıl bir takıntılık ben de bilmiyorum yani.
0: Daha biraz spor değil mi? Yani BMW genel anlamda daha, yani spor mu yoksa?
1: Ya şimdi genel anlamda baktığında BMW'yi çok götürüyorlar abi. BMW yok çok, evet, arıza çıkaran bir araba. Yok sürekli motor lambası yakan bir araba. Arıza üst üste. Tabii tabii. Sürekli internette videolar üzerine reelsler paylaşıyorlar. İşte BMW çok kalitesiz bir araba diye falan. Öyle bir şey yok. Yani ben bir
0: BMW dedim olarak.
1: Benim zaten ilk mesleğim, yani ben BMW'yi sürüyorum diye demiyorum yani. Tamam, BMW sürmeye edebilirim yani, olabilir. Ben bir yani tamirci olarak söylüyorum ya, yani, tamirci dedim. Arabayı baktığın sürece o sana problem yapmaz i̇şte abi. Bu. Yani evet, senin yağsını, suyunu, zamanında her şeyi değiştirdiğin sürece onu yolda bırakmaz.
0: Aynen. Bu bütün arabalar için
1: tabii,
0: geçerli.
1: Tabii, tüm arabalar için geçerli. Ama işte hem bir de bu var abi. BMW üzerinde tüm diğer marka arabalarda denenmeyen tüm hepsini deniyorlar. Sonra da herhangi bir sıkıntı çıktığında BMW kötü diyor.
0: Ha, deneyenler, satın alanlar, tabii, insanlar. Hadi tabii, fabrikadan falan işte.
1: Yani sen BMW hariç, evet, başka arabada ne bileyim ben drift attıklarını veya yolda olur olmaz şeyler yaptıklarını gördün mü? Yani bu sürekli BMW'de görüyoruz.
0: Evet.
1: Yani olur olmaz şeyleri üzerinde deniyorlar. Sonra araba arıza yapınca.
0: Doğal ama değil mi?
1: Yani.
0: Evet.
1: Yani sen üzerine binmiş, Allah ne verdiyse koşturuyorsun. Her yerde sağını solunu oryantal şekilde oynatıyorsun. Ondan sonra araba sıkıntı yapınca BMW kötü.
0: BMW kötü. Tabii. Aslında BMW kötü değil.
1: Yo, BMW gayet kötü.
0: Aynen. Günaydın Naşim abi. İyi yayınlar. Nasılsınız bakalım demiş Seydan İdris Bobo.
1: Oo, Seydan'ım günaydınlar. Babacım nasıl gidiyor? Dükkan hayırlı olsun bu arada yakından. İnşallah görüşeceğiz. Bekir'de geleceğim. Maşallah fotoğrafları görüyor
0: musun? Onlar geçen fotoğraflarda. Baba'da her cuma bütün yaz boyunca, dün de söyledim ya, çevirme var.
1: Evet.
0: O standart.
1: O her cuma standart.
0: Her cuma standart ama ondan sonra işte müşteri sipariş veriyorsa Baba ekliyor. Mesela geçen cuma bir tane göndermişti. Öğlene doğru 4-5 tane falan oldular.
1: Maşallah yani.
0: İnşallah bizim de etkimiz
1: çok güzel,
0: konuda.
1: Çok güzel. Ben seviniyorum böyle tabii. Çok önemli tabii, bizden yani reklamı duyup da oraya gidip yakından da söylemeleri ayrıca bir katkı oluyor bizim için. Biz de yaptığımız tabii reklamın verimliliğini alıyoruz. Yani bir yerlere ulaştığımızı görüyoruz bu.
0: Aynen.
1: Yani bizim için çok önemli bir şey.
0: Gerek hedef kitlesine, gerek işte reklamını yaptığımız arkadaşlar, bu sana geldi Coşkun'dan. Bir bakalım neler yazmış Coşkun.
1: Coşkun, o evet.
0: Fon müziği bitti, onu...
1: Bra ne dedim, dayın getirdi o Alman çikolatalarından. Bra bre diyor. Gece şu içerken mahvolduk diyor.
0: Bana getirdi. Sana da mı getirdi Coşkun çikolatalardan?
1: Bak dokanmasın, dokanmasın ha. Nedim gürültü yapma diyorum. Bakan bas kopçalara diyor. Çok konuşuyorsun
0: tamam
1: diyor.
0: Tamam. Evet, bir şarkı arası verelim. Tamam.

0: Dedim sen bilgisayarlarla ilgilenirken müsaadenle ben bir hatırlatma var Perihon'da, onu hemen bir okumak istiyorum. Kampanyalarımız hakkında küçük bir bilgilendirme demiş. Tiraz 3'te züccacımız Perihon. Sizlere en iyi şekilde hizmet verebilmek için ürünler için rezervasyon yapılmamaktadır. İndirimli ürünlerde değişim ve iade yapılmamaktadır. Kampanyalar stoklarla sınırlımış. Anlayışınız ve tercihiniz için de çok teşekkür ederiz demiş Sedef.
1: Evet, mesajlara geçelim istersen.
0: Evet, bende var bir tane Aylin'in, hemen istiyorsan buyur oku bakalım ne yazmış Aylin
1: tamam,
0: kardeşim.
1: Tamam, şöyle alayım.
0: Fon müziği iyi bu arada değil mi?
1: Evet, tamam. Biraz daha verebilirsin.
0: Tamam, sen kendine göre.
1: Şöyle.
0: Tamam.
1: Şimdi günaydın abiler. Haşim abi dünden beri sesim pek sakin çıkıyor. Hayırdır niye bağırmıyorsun diye.
0: Bağıramıyorum. Şeyden dolayı misafir var, korkmasın deli Aylin. Demesin ne oluyor burada diye falan böyle.
1: Devam bakayım şöyle, evet. Ne diyor? Nedim sabah programına Haşim'e gideyim ama köye gelmedin daha diyor.
0: Kimdim?
1: Coşkun.
0: Aa, Coşkun mu?
1: Ben köye geldim Coşkun mu, seni göremedim daha. Yani daha doğrusu parktan geçmedim, evet bu bir gerçek. Ama köye geldim, malum kayınvalide, kayınpeder gelmesin kulaklarımı çekerler.
0: İstersen gitme. Yani. İstersen gitme. Ama sen onlarla tabii konuş, bir akşam üzeri falan buluşursunuz.
1: Tabii kesinlikle geçen, bir araya geleceğiz, evet. Özlem gidiririz. Yoksa olmaz böyle. Eyvallah. Bana yakışmaz.
0: Var mı başka bir mesaj, bir şey?
1: Şimdilik evet, devam geliyor. Günaydın Haşim abim, misafirine de selamlar, keyifli sohbetler demiş Nazife Salihoğlu. Günaydınlar.
0: Ha, Nazife ablacığım, günaydın ablam. Teşekkür ederim.
1: Çok
0: kolay
1: teşekkür
0: gelsin.
1: Ederiz.
0: Almanya'dan yazıyor Nazife ablam. Ne zaman geliyordun ablacığım sen? Sen tatile geldin mi? Ne zaman geliyorsun? Geçenlerde söylemiştin ama ben unutmuşum, kusura bakma.
1: Bobo yazmış. Bobo. İyilik abi, yollardayız. Biz de alışveriş falan dükkana. Biz bu sakinliğe alışık değiliz demiş.
0: Şimdi sakinlik şöyle, biraz sakin böyle Nedim'e bırakıyorum yavaş yavaş. Mesela yarın denize gideceğim, gelmeyebilirim o yüzden.
1: Yok daha neler.
0: Şimdi birazcık böyle olsun birkaç zaman program. Ondan sonra gene çıldırırız deliririz diyormuşum böyle. Kurtlar yazmadı bugün, kurtlar. Ha, kurt aç. Kurtlar aç. Nerede bizim kurtlar bakalım, yavru kurtlarım benim.
1: Teşekkürler mesajı geldi. Şöyle bir göstereyim sana.
0: Ha.
1: Tamam.
0: Tamam.
1: Evet.
0: Az önce yani ifade ettiğim şeyi.
1: Bugün biraz durgun nedense.
0: Kim?
1: Millet.
0: Ha, bazen böyle oluyor evet. Tabii. Yani dinliyorlar, yazmıyorlar. İşlerinden, güçlerinden dolayı olabiliyor. Öyle. Değişik değişik oluyor. İstersen ben bir sponsor okuyayım. Ondan sonra tamam, bir şarkı arası verelim. Village Market. Selora'da, Gökçeler'de efendim. Village Market Gökçeler'de DM meşhur Alman ürünlerini bulabilirsiniz. Ayrıca Village Market Selora'da Rent-A-Car hizmeti uygun fiyatlarla veriliyor. Farklı düşünün, farklı alışveriş yapın. Her damak tadına uygun lezzetler var. Çok çok çok akıllı ve ucuz bir şekilde kampanyalar ve fırsatlar var. Efendim bu fırsatları da her gün, her dakika elimizdeki telefonla takip edebilirsiniz. Village Market Selero Instagram'daki adresleri. Evlere servis var efendim. Evlere serviste 15 euro ve üzeri alışverişlerde evlerinize siparişlerinizi getiriyorlar. 694-516-4015. Pazar günleri de açık. 9-1 arası. Diğer günler çalışma saatleri de 7-11. Village Market Gökçeler'de. Hazır mı şarkılar?
1: Şarkılar hazır.
0: Fark etmez. Evet.

0: Orhan, Zastava'yı nereden buldun ben sen? Zastava o motorlardan değil mi? Ben
1: Zastava onlar çok eski abi.
0: Eski. Ne var? Başka bir tane daha vardı.
1: Lada vardı.
0: Evet,
1: Lada şu vardı. Rusların meşhur Ladası.
0: Orhan, senin onu Zastava'ya haydamak için diploman var mı çocuğum? Düşmeyesen. Orhan Beşiktaşlı kardeşim benim. Teşekkür ederim. Şarkıyı dinleyelim. Şarkıdan sonra yine birlikteyiz.

0: Aman anne.
1: Günaydınlar. Halam yazmış. Nedim dur bakayım ne yazmış şimdi. Yeğenim bu sinek ne olacak böyle her yere konuyor. Gel de yardım et şunu yakalayalım. Günaydın demiş halam. Almanya'dan. Özbay bir dakikacık bakacağım. Özbay'ın
2: çok sıkı sonunda hala da yazdı. Ben merak etmeye başladım. Yani günlerdir yazmıyordu. Dün de yazmadı. Ben acaba dedim halaya ne oldu? Ha,
1: işte bak hala duyuyorsun değil mi? Bak Nedim bile dikkat etmiş. Şimdi şey klasik yazacak. İşte, dinliyordum işlerim vardı yetişemedim.
2: Yazamıyordum yani.
1: Yazamıyorum gibilerinden.
2: Dinleyip de yazamayanlar evet. Kulübüne.
1: Hala bu sinek hayırdır? Bizim burada da çekirgeler var. Gördün değil mi Nedim akşam?
2: Evet. Yani birkaç saldırıya uğradım desem yeridir.
1: Hiç. Gerçekten acayip bir şekilde çok fazla şeyler var, çekirgeler var. Hemen bakıyorum. Özbay yazmış, günaydınlar Haşim abim. Hatırlatayım bir daha, yarın ESPA için başvurular kapanıyor. Ha, çok önemli. Yapmayanlar muhasebeleriyle, muhasebecisiyle bir görüşsünler demiş. Yarın ESPA programları kapanıyor. İyi oldu bunu hatırlattın Özbay. Keşke akşam söyleseydin konuştuğumuzda. Sabah sabah söylerdik. Okey. Yarın efendim ESPA programı için başvurular kapanıyor. Bugünden muhasebecilerinize gidebilirsiniz. Onlarla konuşabilirsiniz. ESPA programı ile ilgili Gıda Fandozopoli'yi okuyayım mı, okuyacak mısın?
2: Tabii okuyabilirsin.
1: Tamam ben okuyayım o zaman. Tanıtalım Gıda Fandozopoli'yi. Efendim Gıda Fandozopoli 5-12 yaş arasındaki çocuklarınıza vizyonu ve el becerileri ve sosyal aktiviteleriyle, profesyonel öğretmenleri ve okul derslerine desteğiyle, yepyeni ve enerjik yapısıyla Bekirli yolu üzerinde Kepin yanında

0: Buyurun hanım ne yazmış? O da şeyden kızıyor bazen şarkılarını çalmıyorum diye.
1: Triplere giriyor.
0: Triplere giriyor. Millet şarkı üstü dinletiyorsun, benim şarkılarımı niye dinletmiyorsun diye böyle.
1: Halayım diye ez geçiyorsun diyor.
0: Aynen ha öyle diye hep şikayet ediyor Allah.
1: Öyle olmaz.
0: Sor bakalım ne şarkı istiyormuş.
1: Halacığım ne şarkı istiyorsun? Söyle.
0: Bak, hala Nedim dinletecek senin şarkını
1: evet,
0: istediğini.
1: İstediğin parçayı çalarız. Sen Haşim abime hiç takılma.
0: Kıdap Fantazopoli, yaratıcı etkinlik merkezi, çocuklarınızın içindeki cevheri, yaratıcılığı Kıdap Fantazopoli ile meydana çıkartın. Deneyimli muallimleriyle, robotik, jimnastik, dans, el işleri, oyun hamurlarıyla işler ve beceriler. Deneyler, geniş ve güvenli bahçesiyle beden eğitimi dersleri, Lego oyunlar, çocuklarınızın sanatsal beceri ve yönlerini geliştirmek için resim çalışmaları. Tiyatro oyunları, sinema gösterimi, eğitici çizgi filmler, hepsi yaratıcı etkinlik merkezi Kıdap'ta. Efendim ESPA programı yarın kapanıyor. Tekrar söyleyelim onu. Bana hatırlat onları bir okuyalım.
1: Tamam.
0: Söyleyelim arada. Abi program boyunca. Cep telefonu 694 57 50 777 693 28 96 372. Facebook ve Instagram'da da tabii Kıdap Fundozopoli olarak yazıp bulabilirsiniz. İletişim bilgilerini ön kayıtlarda başladı. Sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa telefon numaralarından sorabilirsiniz. Değişik branş ve kategorilerde öğretmen de arıyor. Doğru mu Özbay? Correct. Dedim bir şeyler var mı sende orada?
1: Şöyle bir kireçilere selam göndermek istiyorum. Orada hı-hı, sabah teyzemle konuştuk. Muhtemelen teyzem ve eniştem beraber dinliyorlardır. Teyzeciğim, eniştem size günaydınlar, hayırlı sabahlar. İlk fırsatta bir araya geleceğiz emin olun inşallah. Δίχως συντροφιά, δίχως
0: αγκαλιά, δίχως τα γλυκά μου τα φιλιάκια που με πονάει. Var mı başka mesaj?
1: Şöyle bir bakayım. Hala triplere giriyor. İşte istediği müzikleri parçalar çalmıyorsun Haşim abi.
0: Tamam doğru. Ama Nedim dinletecek sana bundan sonra.
1: Tabii halam bundan sonra ben varım. Hiç cancağızını sıkma.

0: Yakup Delioğlu yazmış. Evet. Günaydın usta, çırak güzel, kolay gelsin. Eyvallah. Çırak
1: olasın.
0: Günü gelir, ustaya da geçer. Allah'ın izniyle inşallah.
1: İnşallah, tabii ki de öyle. Tabii öyle. Günaydın Yakup abicim, kolay gelsin, hayırlı işler diliyorum. Yakup abim 40 yıllık terzi dedim. Nerede biliyor musun? Pazar yerine inerken böyle orada dükkanı var. Pazar yerine inerken nerede? Pazar yerine iki iniş var.
0: Bizim burada İskeçe'de diyorsun.
1: İskeçe pazarına inerken evet. Hemen dükkanı orada. Kendisi 40 yıllık Gökçelerden kendisi 40 yıllık terzimiz. Çok da sevdiğim bir abim.
0: Kesin tanıyorum da o zaman. Ben kesin görmüşüm.
1: Tanırsın kesin. Yani, Yakup abim
0: belki de isim olarak sadece şey çıkartamadım. Evet. Kolay gelsin abicim.
1: Kolay gelsin Yakup abim. Teşekkür ederim. Tamam, bir şarkı arası verelim o zaman.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
0: Sabahın en keyifli saatleri, en sevdiğin şarkılar ve en sıcak sohbetler. Hepsi Haşim'le seni bekliyor. Hafta içi her gün saat 9'dan 13'e müziğin

0: Hazır mıyız dedim.
1: Hazırız abi.
0: Var mı mesajların? Benim de var. Birkaç tane okuyayım istiyorsan. Şey yazmış. Güray demiş ki Haşim abi Yasin Kallenci'den haber falan yok mu? En son köyde görülmüş kırmızı kısa pantolonla.
1: Kırmızı.
0: Öyle mi Güray? Kırmızı. Yasin kaç zamandır kayıp Almanya endişeli demiş.
1: Yani Yasin wanted.
0: Yasin wanted kırmızı cuma donu normal. Nereye gidiyorsun çocuğum sen böyle? Ya. Yani böyle böyle. Yasin dur bakayım burada mesajlar var.
1: Yasin herkes seni soruyor. Neredesin ya?
0: Ya biz Sezer'i unuttuk ya bugün günaydın.
1: Doğru ya bugün geç kaldı.
0: Eyvay vay vay vay. Maraven Kambaya demiş. Dobro utro Haşim ve Kadroğlu çalışanı Nedim.
1: Ya, dobro utro bu Sezer'im. Kadir Sıtı ve Maçın Tası Zagubiyo.
0: Çocuk işçi gibi çalıştıracak adamı bedavadan bütün hafta diyor.
1: Yok artık.
0: Lan oğlum sen yani, ne çocuğu adam 30 yaşında. Kadrolu sigortası da var. Maaşa da bağladı Karadoyun'un.
1: Keşke o kadar olsaydım abi.
0: Sezer'im iyisin her şey yolunda.
1: Sezer'im kolay gelsin bu arada. Nasıl gidiyor? Çalışıyorsun. Bugün biraz geç yazdın sen. Normalde sen direkt sabah ilk mesaj atanlardan biriydin. Hayırdır bugün?
0: Evet dedim adam keyif yapıyor yani çalışıyorum dediğine bakma kahvesi içecek çorbayı yiyor. Ondan sonra yavaş yavaş paketleri hazırlıyor. Nereye götürecek? Londra'ya mı? Efendim Hüseyin'in başka İngiltere şehri.
1: Ya bu adam araba sürüp yani paket dağıtıyor tamam mı?
0: Araba sürüyor.
1: Ama yani, ara sık sık yazıyor böyle. Bunu nasıl başarıyor? Otomatik pilota
0: baş
1: mı gidiyor?
0: Baş parmağından dümenü tutuyor.
1: Evet.
0: İşaret parmağından mesaj yazıyor.
1: Tamam.
0: Sağ elinden paketlerdeki diğer telefonun paketlerin nereye gideceğini hesaplıyor.
1: Evet.
0: Yani beyni çalışıyor, vücudu çalışıyor, her şeyi çalışıyor bu adam.
1: Helal olsun.
0: Her organı çalışıyor.
1: 10 parmak 75 mi arifet yani?
0: Abi ne 75 be neler var onda?
1: Helal olsun.
0: Onu cuma günü yayına çıkaracağız.
1: Sonra da insanlar neden şikayet ediyorlar? Paket geç geldi diyor veya gelmedi, ulaşmadı diyor.
0: Ben bana diyor, seni dinlemekten diyor paketler geç geliyor diyor.
1: He tabii diyor. Sensin suçlusu.
0: Bağla beni 5 dakika bir şey diyeceğim kapatacağım. Tamam, bağlıyorum hemen seni. Bir şey daha mı? Çok şey deme tamam mı? Sezer, fon müziğini kapatıyorum çünkü duyulmuyor. Şimdi tamam. Sen duyacaksın Sezer'i, ben...
1: Şu alt kısmını ver.
0: Böyle mi?
1: Evet. Ha.
0: Geliyor mu Sezer'in?
1: Geliyor.
0: Sezer günaydın.
1: Dur bir saniye. Şuradan.
0: Dur bir dakikacık Sezer'im.
1: Şimdi bir...
0: Bir baştan al bakayım.
2: Neler neler anlattım hepsini kaçırdın. Şimdi bir kere daha tekrarlamayacağım. Sağ hadi kal.
0: Bir şey anlatmadın ki hemencik bir de.
2: Bir sürü şey anlattım. Hepsini kaçırdın. Hepsi gitti. boşa aktı gördün mü? Yazıklar olsun. Boşa gitti.
1: Yine şikayet. Bak hele.
2: Şimdi sadece iki çift lafım var. Ondan sonra kapatacağım. Sizi de oyalamayacağım. Haşim Agam başlayacak yere sponsorlar var. Hadi kapat kağıdım. Bilmem gibi.
0: Bu iki çift lafı bana mı Nedim'e mi? Yoksa ortak bize mi?
2: Şimdi ben ortaya atacağım lafı. Daha doğrusu Nedim'e konuşacağım. Biraz da ondan sonra kapatacağım. Fazla durmayacağım.
0: Bırakıyorum sizi Nedim'le baş başa.
1: Söyle Sezer'im, söyle canım.
2: Dinle. Hayır, Haşim'a da dinlesin, o da dinlesin. Hatta bütün dinleyiciler dinlesin. Dinle. Şimdi lan yarın bu adam Bulgarca bilir. Hani çünkü baya Bulgarca konuşuyor, tamam. Bu güzel. Ye?
0: Tamam, dinliyoruz biz seni.
2: Beni duyduktan sonra tamam de evet kendi kendime mi konuşuyorum?
0: Hayır be aslan parçası. Bölmüyorum seni konuş sen.
2: Şu anda hareket halindeyim, yol halindeyim. O yüzden hani kesilense de yani boşuna tekrarlamayayım kendimi. O yüzden.
0: Haklısın devam biz bölmüyoruz seni devam.
2: Şimdi bu adam Bulgarca bilir. Tamam. Bu adam ne bileyim tam olarak ne iş yaptığını da anlayamadık. Onu da açıklayarsa bir ara sevineceğiz. Hani şeffaflık açısından. Çünkü yani kimlerle muhatap olduğumuzu bilmemiz lazım. Hani üniversite bir muhabbetler geçiyor. Yani belli ki okumuş bir adam. Bilgisayardan da anlayır. Tamam buna da razıyız. Okey eyvallah.
1: Estağfurullah ya.
2: Ondan sonra çimento garer. Akrabalarına yardım eder. Hayırsever bir arkadaşımız.
0: O da tamam.
2: Buna da eyvallah.
0: Tamam.
2: Buna da eyvallah. Instagram'ına gireriz bakıyoruz. Böyle kızanlar hep bir yerlere götüreye gezdire. Belli ki iyi bir aile babası. Tamam buna da eyvallah.
1: Vay Allah'ım, okay. Çattık tamam. Belacıklara.
2: Her şeye eyvallah da ulan radyoda bari kötü olma adam. E devam bıktım yardım radyoda bari. Bırak onda bari bir şeye de bari kötü ol. Canımız sıkıntı yeter artık yeter.
1: Bak şimdi bunu buraya bağlayacağını aklımın ucundan dahi geçmezdi.
0: Vallahi
1: gerçekten.
0: Benim de geçmezdi yemin ederim.
2: Bak burada bu binlerce dinleyici adına konuşuyorum. Burada bak şimdi birazdan herkes be hak be ve sigel be. Bak dedim Nedim'ciğim. Nedim kardeşim.
1: Söyle canım.
2: Bugudan donanımlıysan can sıka. Bugudan donanımlı olmayacağım. Bu hayatta anlamadığı bir şeyler olması lazım bana. Hani her şeyden de anlamaman lazım. Yoksa insan da sevmez böyle fazla donanımlı barınamazsın oralarda barınamazsın. Hani santide adam herkesi sahip bu diye ben onu tanıyorum. Aa görmesem de bileceğim de tamam onları da tanı. Herkesi tanı. Santina tanı. Almanya'yı da bil. Almanca'yı da bil.
0: Ama bir şey yapma arkadaş. Bir şeyden bilme yani.
2: Hani radyo. Radyoyu bali bırak bizi yapan burada aramızda. Onunla bali iyi olma arkadaş. Yani bir tane falso be adam.
0: Cevap da Nedim sana söylüyor. Ben karışmıyorum.
1: Valla bak gerçekten bu şekilde bağlayacağını inan aklımın ucundan dahi geçmezdi. Ben inan düşünmeye başladım dedim. Acaba sonuç nereye varacak dedim yani. Ne diyecek sonunda? Ya şimdi şöyle küçük bir açıklık kavuşturabilir misin? Yani söyleyebilirim. Şöyle benim ilk geçmişim yani başlangıç araba tamirciliği yaptım. Birkaç yıl arabalar üzerinde çalıştım. Olmadığını gördükçe oradan firmalara yöneldim. Firmalarda da çalıştığım gibi. Tabii olmadı. İstediğim şeye ulaşmadığımdan ikinci mesleği yaptım. Bu da bilgisayarcılık yani. İnşaattan nasıl anlıyorum? Zamanında baba falan onlar da inşaatta olduğundan onu da öğrettiler. Onu da gösterdiler. Tabii en son Haşim abime kendi saçımı kendi kestiğimi de söyledim. Artık Haşim abim artık başından aşağı.
2: Ben bunu da duydum. Kapatıyorum artık. Canıma geçtim. Yetti daha.
0: Adam saçlı kişi.
2: Berbere de para verme. Bu adam yeter artık.
1: Yani radyoculuğa desen DJ'lik geçmişim var. Almanya'da da birkaç yerde çaldım. Anlayabilirsin ki hatta Instagram'da benim videolarım var. Oradan görebilirsin.
2: Bir de profesyonel bir de radyoculuk mu yaptın? Daha bir de üstüne.
1: Yok tam olarak öyle değil. Ona benzer bir şey. DJ geçmişim var dediğim gibi. Çok çaldım yani. Çok zamanında şöyle bir 5 sene üzerine oldum desem yeridir. Almanya'da da çaldım. Böyle özel eventlere falan yaptım. Benim Instagram'da videolarım var. Girip görebilirsin.
2: Buradan yetkililere sesleniyorum. Bu adam az önce canlı yayında ben çok çaldım zamanında Almanya'da da çaldım dedi. Araştırılsın kardeşim.
1: Yani şöyle CIA enci değilim yani. O konuda için rahat olasın yani. Kesinlikle.
2: Ama ben bilirim de bu adamın çok büyük bir falsosu var. Kimseye açıklamadı ama ben gizli kaynaklarımdan öğrendim. Bunu da bütün dinleyicilerin önüne bütün kirli çarşaflarını şu anda sereceğim.
0: hayır yapma.
1: Dillere gelince az önce dedin ya bu adam Bulgarca konuşuyor onu konuşuyor. Dillerle şöyle bir zaafım var. Çok seviyorum. İnanılmaz seviyorum farklı diller konuşmayı. Çeşit çeşit böyle tüm ülkelerin biraz olsun kendimi anlatabilmeyi çok seviyorum. Mesela ben Balkanlar üzeri geliyorum arabayla biliyorsun. Orada onlarla Bulgarca konuşuyorum. İngilizce zaten internasyonal bir dil. Almanca, Yunanca, Türkçe derken seviyorum ya, yani. Güzel bir şey. Dil bilmek güzel bir şey.
2: Bak şimdi dedi. Burada ben satır aralarını okuyayım size. Şimdi burada ne dedi? Bogdan ülkeden geçiyorum dedi. Dilleri öğrenen dedi. Bu polislere rüşvetleri vere dedi. burada onu demeye istiyorum.
1: Yani adamlar da o kadar da bir çorba parası alsınlar canım. Şimdi uğraştırmasınlar bizi yollarda.
2: Son çorba enflasyonu kaç euro oldu acaba bizim onlarla?
1: Yükseldi.
2: Eskiden yükselmiştir değil mi?
1: Tabii.
2: Hani bu adamı herkes 4-4 saniyere. Bu adam aslında
0: bağla bakayım.
2: Bu adam aslında gece uyuyarken öyle bir korkuyormuş ki yani uyutmamış evde. evde hanım da çocuklar da insomnia. Hani uykusuz kalk elle, uykusuz işe giderler. İşte o yeller çocukla okulda o yeller. Şeylerin üstünde. Hani masalarda bu çocuklar dersleri dinleyemiyor. Güleveyim size bak.
0: Yani Nedim'in bir zaafı buymuş mu?
2: Nedim'in en zayıf noktası buymuş ama kimse bilsin. Kimse bilsin istemiyor. Bak kimse bilinsin hiç istemiyor şu anda. Ortaya saçıldı diye çok canı sıkıldı benim.
1: Valla Sezer'im gerçekten sana canı gönülden çok teşekkür ederim. İnan bunları beklemiyordum. Bunları senden duyacağımı aklım ucundan geçmezdi. Sağ ol, çok çok teşekkür ederim. İnan çok mutlu ettin beni. Bunları senden duymak ayrıca beni bir mutlu etti. Hiç beklemiyordum gerçekten.
0: Gördün
1: sağ olasın.
0: Gördün mü Sezer, kibar kızan. Kızan kibar, bak teşekkür etti.
2: Baksana o kadar saydırdık adam yere kibarlığından bizi ezdi geçti gördün.
1: Yok ya estağfurullah be ya.
2: Bak gene mütevazininle bak gene 5-0 öne geçtiyor.
1: Bak şimdi gene ya.
2: Olmadır. Hani kazanamazsın. Bülesinden kazanamazsın. Bülesinden girmeyeceksin yarışa.
0: Adam hünerli, marifetli ben çocuğum.
1: Estağfurullah, estağfurullah. Aktif kalmayı seviyorum. Yani aktif kalmak iyi bir şey. Sürekli yeni bir şeyler öğrenmek, aktif kalmak. Bu güzel bir şey.
2: Adama durup durarken sabah sabah nazar da değdireceksin. Neyse çok da şey yapmayalım.
0: Maşallah.
2: Orada kömür mömür varsa bir kulağının arkasında azıcık kara sürüverin. Kömür bir şey sürüverin de hani...
0: Ağır ben kurşun dökeceğim ona. Kurşun dökeceğim ona, sen merak etme.
1: Cübbeli de okutacakmış beni. Cübbeli de okutup üfletecekmiş.
0: Sezer'im teşekkür ederim. O cansın.
2: Thank you very much. Bile hızlıca abi birkaç dakika... Bak şey o kadar bu iki gündür dinleyelim çok güzel ortam. Ben dedim azıcık ben de canım isteyeyim. Ben de azıcık bağlanayım. Ben de bir şeyler diyeyim. Çok canım istedi. Çok
0: canım çekiyor.
1: Sezer'im
2: çok
1: şöyle.
2: Çok canım istedi.
1: İlk fırsatta bileti kap şuraya gel. Gerçekten bir araya gelelim şunun tadını çıkaralım. İnan bak.
2: Sen ne giden oradasın? Ben onu söyle başladım.
1: Ben şöyle diyeyim 3,5 hafta Allah'ın izniyle inşallah burada olacağım.
2: 3,5 hafta?
1: Evet. Yani şimdilik o planda. Okay. Program bu şekilde.
2: Okey. Bir ajandama bakacağım. Ondan hani boş günlerim varsa bir ayarlama çalışacağım. Ha bakalım.
1: Ya senin bu orijinalliğin bizi bitiriyor. İnan bitiriyor. Bak ciddi yani, söylüyorum. Sadece yani, bizi değil tüm dinleyiciler inanılmaz evet, hasta oluyor.
0: Acayip güzel tepkiler geliyor. O kadar güzel mesajlar geliyor ki Sezer'im. Cansın oğlum, aslan parçası.
2: Hayır şu anda bu hafta bu bütün hafta burada olacak mı Nedim şimdi?
0: Bilmiyorum onu Nedim.
1: Yani bir şekilde burada olmaya.
0: Hatta alamıyor kendini, cumartesi pazar program yapacağım diyor. Bırak diyorum Nedim, yapma be çocuğum. Tutma aşım abi beni diyor. Cumartesi pazar bile program yapacak adam ya. O derece.
2: Ben akşam radyoda uyumuş diye duydum ama yanlış uyumuş. Hani arkaya yere bir tane döşek atmış orada uyumuş diye duydum ama bilmiyorum artık. Yanlış mı duydum? Ben mi yalan söylediler? Değil mi
1: ya? Vallahi bir tanesini mesajlarım ya. Gerçekten. Ya sağ olsun.
2: Yayın süper. Aynen o şekilde devam. Ben sizi bıraktım dinlemeye devam. Arada
0: tamam.
2: Buradan bulukça yazacağım. Bu arada oradan bir lafla geldi. Bu çocuk araba kullanan kanınat yazıyor diye bütün sınırlarımızı açıklayarsak elimizi ekmeğimizden alacaklar. O yüzden her şeyi açıklamamız.
0: Sen müzikleri açıklarken iyi ya. Sezer çok çok teşekkür ederim.
2: Thank you very much.
0: Thank you. See you.
1: Benden ya da çok çok teşekkür ederim Sezer'im.
2: İyi yayınlar. Kolay gelsin. Hepinize tatilinizin tatlınızı çıkarın efendim.
1: Sağ olasın Sezer'im. Cansın bir tanesin. Sana da kolay gelsin. İşini Rabbim işine raz getirsin. Bir tanesin gerçekten. Çok çok teşekkür ederim.
0: Thank you. See you. Bye bye.

0: Da Fransa'da selam aga, hayırlı günler, iyi yayınlar diyelim. Yayında değil misin yoksa aga? Yayındayız be. Ben buradayım Ayşem agacığım. Sezer bir cevher bileseniz.
1: O bir pırlanta.
0: O bir cevher, o bir pırlanta. Durmuş Ali Zengin agam. Fransa'ya çok çok selamlar. Konya'ya, Samsun'a da selamlar Radyo Kral'dan.

0: Bana nane ve omada. Dediğim omada, power omada. Mesut kardeşim bak şöyle demiş. Merhabayım bayan, çok merhabalar. Kolay gelsin, sizle siz birlikte powersınız demiş Mesut.
1: Eyvallah Mesut'um. Serfe günaydınlar. Kalimera. Buradan bir geç de görelim seni be Mesut'um. Neredesin, ne yapıyorsun? Bir rahat bırakmıyorlar seni desene, hep koşturuyorlar. Banderas yazmış, günaydın çiçeklere. Eyvah, günaydın Banderas.
0: Nasılsın bakalım demiş Karamela Banderas. Günaydın bakalım Banderas'ım. Ne hazırlıyorsun sabah sabah böyle? Ne güzel, sabah sabah kalkarsın, kral filmi dinleyesin ve iki tane kral çiçekleri orada dinlemekten gerçekten keyif alıyorum. Hoş geldin bizim gruba Yeni Paşam.
1: Grubu. Eyvallah, çok teşekkür ederim gerçekten. Dün biraz konuştuk, sohbet ettik, eyvallah. Çok çok çok teşekkürler.
0: Anladın değil mi? Yakışıklı, evet. Zayıf kendisi.
1: Karizmatik.
0: Karizmatik, bakımlı.
1: Tabii ne konuştuğunu bilen.
0: Tabii canım, altı dil mesela var bizim yani. Bandera'da. Cevat Nizam göndermiş. Günaydınlar güzel insanlar, krallar. Bir de iki oldunuz. Maşallah süpersiniz demiş.
1: Eyvallah, çok teşekkür ederiz. Günaydınlar.
0: Hollanda'dan. Mesut'un sesli mesajını sonra...

0: Almanya dinliyor bizi. Bu arada Meral dinliyor. Meral halamın kızı oluyor kendisi. Ha. Eşi Süleyman. Bir de çok güzel yavrucakları var. Onlara buradan kucak dolusu sevgiler, selamlar.
1: Günaydınlar, selam.
0: Meral nasıl? Durumlar nasıl? Çocuk nasıl? Her şey yolunda. Süleyman ne yapıyor? İyisiniz inşallah. Dinliyorum sizi demiş. Eyvallah.
1: Almanya neresinden?
0: Almanya'nın Oberhausen. Oberhausen'de kalıyor onlar.
1: Yakın yani orada.
0: Evet, çok yakın. Yani.
1: Yakın.
0: Mehmet... İki sigaralık yol.
1: Mehmet Osman, Mehmet'im günaydınlar efendim. Nasılsınız? İyi yayınlar dilerim abilerime demiş Mehmet Osman.
0: Eyvallah, teşekkürler. Bebeğe bakarken biraz müzik ve sizinle uyanmaya ihtiyacım var demiş. Yani biz herkese iyi gelmeye çalışıyoruz diyorsun.
1: Eyvallah. Mesut demiş ki abim gelemeyeceğim malum çok iş. Düğün bu hafta haftaya olur mu demiş.
0: Habire koşturuyorlar var ya. Tabii canım, nefes aldırmıyorlar var ya.
1: İstediğin zaman Mesut'um sen iş cihazlarına bir dikkat et.
0: Mesut'um yapacak bir şey varsa hiç çekinme söyle. Kuzen burada. Hiç çekinme.
1: Ne yazmış bakalım bandera?
0: Haşim seni dinlerken her yere

0: Giderken tuvalete giderken şimdi Nedim'i de dinleyeceğiz diyor. Tuvalete giderken bu iş böyle olmuyor be demiş.
1: Olmuyor bu böyle, olmuyor bu böyle. Bir sponsoru ben hemen okuyayım, ondan sonra bir şarkı arası veririm. Avin Drive Şaban Bandak, yolları enerji ve güven katan yeni benzin istasyonu Avin Drive Bandak Şaban. En kaliteli yakıt, en iyi hizmet, güler yüzlü personel, mini market ürünleri ve çok yakında Mikel marka kahvesiyle. Demokritos 39 Epal karşısı Sisi Oteli'nin altında. Kikliko'da ayrıca mini market hizmetinin yanında Gaziantep'in meşhur mangal kömürü, tezyak, odun kömürlerini bulabilirsiniz. Ceyhan günaydınlar, kolay gelsin. Uzun yılların kaliteli hizmeti ve uygun fiyatlarıyla İskeçi Portolaz yolu 4. kilometrede Elin benzin istasyonu ile yanınızda Şaban Bandak. Temiz enerji, güçlü performans, aracınızın dostu akaryakıt istasyonları Avin Elin Drive Şaban Bandak ve Ceyhan kardeşim. 2541-078-007-698-4274-718. Bir şarkı var mı, hazır mı?
0: Ya bir şeyler hazırladım, şöyle bir Brazilian tipli falan.
1: Tamam.
0: Yani dinleriz, biraz coşmuş oluruz. Biraz eski okay. Karnavalları hatırlamış oluruz. Eğer uygunsa müsait. Yani.
1: Tabii.

0: İzmir diyorum ya, sabah mesela İzmir geldi, Nihat abi geldi, günaydınlar demiş. İzmir Çeşme, Nihat abicim günaydınlar, güzel bir gün diliyorum.
1: Çok çok teşekkür ediyoruz. Günaydınlar. Türkiye'den yazıyorlar değil mi?
0: Evet, İzmir Çeşme'den, Türkiye'den Nihat abi.
1: İzmir güzel bir yer ya.
0: Güzel tabii ya.
1: İzmir gerçekten.
0: Selanik gibi aynı.
1: Aynı. Bizim ikinci Selanik öyle.
0: Yani evet, aynı Selanik. O Kordonbay'ı aynı Selanik'te de var biliyorsun.
1: Tam İzmir gezilecek güzel yer aslında. Yani bilmiyorum, evet. İzmir sanırsam İstanbul'dan daha güzel denilecek kadar şey.
0: Yani güzel. Bir kere çok kalabalık değil ama gayet güzel aynı bir şehir İzmir. Harika bir şehir, evet. Kurdan sanırım Aykan Akın günaydınlar. Milaymoğlu Diego günaydın sana da.
1: Diego mu? Futbolcular mı yazmaya başladı?
0: Diego yazmış, böyle yazıyor. Bunlar yavru kurtlar.
1: Allah Allah. Ya, yavru yani kurtlar. Diego duydum, herhalde futbolcu falan tanıyorsundur diye düşündüm.
0: Yok, öyle değil.
1: Birazdan Maradona da yazar herhalde.
0: Yazar. Diego günaydın diye yazmış. Teşekkürler Mülaymoğlu, sağ olasın. Bıraktım babamı işlesin, ben geziyem paşa demiş. Aa, Mehmet Osman. Oluyor mu öyle Mehmet'im? Nerelerde geziyorsun? Yalnız mı geziyorsun, çift halinde mi geziyorsun?

0: Az önce fotoğrafı gördüm Meral. Hilal'im yine oyun başında. Maşallah maşallah. Neftiriyor yine.
1: Maşallah Hilal'e benden de çok çok selamlar öpücükler. Durmuş alakam Konya Çumra'dan. Aga ben şu an bahçede yatıp seni dinliyorum. Konya Çumra'dan selamlar demiş. Konya Çumra'dan.
0: Aleyküm selam.
1: Durmuş alakam tatilde. Konya'ya Çumra'ya çok çok selamlar Agacım. İskeçiler.
0: Dünyanın dört bir yanına resmen dinleniyoruz abi.
1: Evet.
0: Bu inanılmaz güzel bir şey.
1: Güzel oldu evet. Baya baya böyle tanımadığımız insanlar tanıştık. Gerçekten dünyanın dört bir yanına. Bir şarkı arası yapalım.
0: Tamam.
1: Güzel bir şarkı çıktı oradan.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
2: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
3: Kotapliktiko.
2: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
3: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
2: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü Kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
3: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
2: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Kısanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM, Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
6: 1, 2, 3,
7: Nedim Aydın kardeşimiz yazdı, Aydın dostumuz. Günaydın Haşim Bey, günaydın Nedim Bey, hayırlı yayınlar diliyorum size demiş.
8: Aydın. Günaydın Aydın abim, günaydınlar, teşekkürler. Meral yazmış, okay. Bir istek parçası olmuş. Bir saniye bir bakayım.
7: Hazırladın
8: hemen
7: mı? Açayım.
8: Hemen hazırladım. Sefo'dan yaz gibi parçası, çok güzel, onu çalarsanız sevinir. Teşekkürler, tamam. Hemen hazırladım onu ben, istersen direkt çalalım.
7: Hayır, bir iki sponsorumuzu evet. Okuyalım ondan sonra.
8: Tamam.
7: Mesajlar falan varsa onlara da bakarız. Önce sponsorları bir okuyalım, ondan tamam. Sonra Melen istediği şarkıyı dinleteceğiz.
8: Tamam.
7: Hilal de orada.
8: Evet, Hilal de hemen yanında.
7: Okey. Durum Durum Gökçeler efendim, açlığı ortadan kaldıran mekan Durum Gökçeler. Her lokmada tadı damağınızda, kokusu aklınızda kalacak orijinal tatlar ve lezzetler Durum Gökçeler'de. Keser döner, sab döner, et döner, tavuk döner, dürüm, gökçeler, çift katlı club sandviçler tek kat fiyatına, hamburgerler var, ekmek ve pide de gerçek etten hazırlanan et dönerler, çeşitli salata ve diyet salata var. Çıkın çıkın gidin efendim dürümcümüze, harika lezzetli malzemelerle hazırlanan dürümleri yiyin ve deneyin. 100 gramlık büyük boy et ve tavuk suvlaklarını mutlaka onları da bir deneyin. Kaliteli ve temiz ürünlerinin uygun fiyatlarla buluştuğu lezzet dükkanı Dürüm Gökçeler. Okuldan yukarı doğru giderken hemen sağ tarafta Gökçeler'de, yolun üzerinde okuldan dönüyorsunuz yukarı giderken hemen sağda göreceksiniz Dürüm Gökçeler'i. Efendim pazar günleri de açık olmakla birlikte bir telefon ile siparişlerinizi evinize ve iş yerlerinize de getiriyorlar. Instagram'da Dürüm 800, Facebook'ta Dürüm Dürüm olarak takip edin. Telefon numaraları orada 697 22 0 25. Dedim hazır Gökçeler'deyiz. Bir Blue Electric'i de bir tanıtayım. Ondan
8: tabii
7: sonra
8: ki
7: şarkı arasını veririz.
8: Tabii ki.
7: Blue Electric de yine asfalt boyu Gökçeler'de. Bu sefer pazarın yerinde. Hemen alt tarafta. Pazar oluyor ya Gökçeler'de.
8: Evet.
7: Hemen orada yeni mekanlarını açtılar. Yepyeni açtılar. Hayırlı uğurlu olsun. Blue Electric. Elektrikçilik onların işi, işinde tecrübeli ve sorunsuz tesisat işleri, uzman ve ustalık, çok uygun fiyatlarla doğru elektrik işleri ve çeşitli elektrik ürünleri, küçük elektrikli ev aletleri, klasik ve modern avize çeşitleri, mutfağınıza modernlik ve tasarruf katan mutfak aletleri, toptan ve perakende elektrik malzemeleri ve ev aletleri, kablolar, çeşitli modern brizler, sigortalar, ampuller, lambalar. Bu sıcak yaz günlerinde bulunduğunuz mekanı serinletecek pervaneler. Ayrıca tecrübeli ustasından elektrik işleri. İç ve dış mekanlarınız için de Blue Electric'le çalışabilirsiniz. Güzel evlerinizi ve bahçeleriniz için güneş enerjili, renkli ve çeşitli lambalar. Elektrikli süpürgeler, halı yıkama makineleri, kataloglardan seçebileceğiniz yüzlerce elektrikli alet ve ürünler. Siz seçin, Blue Electric getirsin. Kız ve erkek çocukların odalarını süsleyen çok şeker ve güzellikte masa lambalarında bulabilirsiniz. Blue Electric, Mavi Elektrik, Gökçeler, asfalt boyu pazarın olduğu yerde. Çalışma saatleri pazar günleri hariç her gün sabah 7.30, öğlen 3, akşam üzeri 6-9 arası. Blue Electric, Blue Electric, Blue Electric Gökçeler'de. Instagram'da Blue Electric CR nokta olarak takip edin. 697-71-62-271-698-75-50-376. Şarkı hazır mı Nedim?
8: Şarkıyı hazırladım. Şimdi Meral'in istek parçasını çalacağız. Ardından da şöyle inşaatta çalışan ustalarımız için oynak bir şey
7: Eyvallah.
8: Yaparız.
7: Tabii ki de.
8: Şöyle bir keyifleri yerine gelsin.
7: Aynen.
8: Tamam. Meral'in şarkı geliyor.

0: Top senden edin.
1: Evet.
0: Meral, top adayı.
1: Meral'in istek parçanı beğenmişsin umarım. 2 hafta önce çıkmış. Taze taze. Yeni. Yeni.
0: Evet. Yepyeni. Hasan Çarıkçı yazmış. Hasan'ım günaydınlar. Kolay gelsin kralım demiş. Hasan'ım günaydınlar. Hasan Çarıkçı günaydınlar. Spartacus Kung Fu Okulu'na da Haşim Banda'ya da çok çok günaydınlar. Kolay gelsin kendilerine.
1: Günaydınlar, kolay gelsin. Evet. Okay. Bizim Hasan Koyunköy'den değil mi?
0: Evet.
1: Evet, tanıyorum kendisini. Tanırsın. Evet evet, tanışıyoruz.
0: Hasan Çarıkçı. Kolay gelsin. Hasan'da çalışıyor kendisi.
1: Evet, kolay gelsin Hasan'ım.
0: Kolay gelsin Hasan kardeşim. Çilek Mobilya, Epip'le Çilek. Güzel evler, güzel mobilyalarıyla başlar. Efendim, güzel evler, güzel mobilyalarıyla başlar. Son model, harika tasarımlar, uygun fiyatlar, konfor ve şıklığın buluştuğu adres, mekan Çilek Mobilya. Çocuk odaları, beşik takımları, araba şeklinde yatak setleri, nevresim takımları, çok çeşitli halılar ve lambalar. Bir çocuğun gülümsemesi en güzel oda tasarımıdır. Çocuklarınızı sevindiren ve güldüren çocuk setleri. Çilek Mobilya'da takımları ve konseptleri tamamlayıcı aksesuarlar da orada efendim. Çocuk odalarının kurulumu, İskeçe ve köylere kadar siparişlerinizin nakliyatı, hepsi ve getirilmesi ve kurulumu Çilek Mobilya'dan bedava. Bütün ürünler 3 yıl garantili. Güncel kampanyaların ve fırsatları incelemek ve takip etmek için de resmi web sitesinden yararlanabilirsiniz. www.pedikoepiplo.gr. Facebook'ta da Çilek Xanti Epiplo olarak, Çilek Xanti Pediko Epiplo olarak bulun. 2541-06-8901. Nerede Çilek Mobilya?
1: Hemen şurada.
0: Buracık. Evet. Evet.
1: Şurada işte, evet.
0: Lidl'ın hemen arkasında. Tren yolunun Lidl'ın hemen arkasında. Alman Market'in hemen arkasında. Çilek Mobilya, Epiplan Çilek.
1: Evet. Sırada başka sponsoru var mı?
0: Biraz sonra okuracağız onları.
1: Tamam. O zaman şöyle bir istek parça yapalım. İnşaatta bu sıcak şartlar altında çalışan, doğru, ustalarımız için. Onları biraz böyle keyiflendirelim.
0: Tamam.

0: bahçe forte. Hazırız Nedim'im. Bende bir istek, bir mesaj var, onu hemen okuyayım. Osman Gültekin. Günaydınlar Haşim Kurt. Ben Almanya'dan Banazlı Osman diye yazmış. Herhalde Türkiye'den olacak dinleyicimiz.
1: Yeni dinleyici mi?
0: Yeni dinleyici. Geçen hafta da yazmıştı.
1: Hoş geldin.
0: Evet. Yayınlarınızı iki haftaları severek dinliyorum. Dünkü düet yayın süperdi. Düet yayın bugün de devam ediyor Osman Gültekin. Sen de bize nereden dinlediğini ya da nerelisin onları da bize bir, eğer tabii senin için de uygunsa, gönder. Hele Sezer'le canlı yayın sohbetinize bayılıyorum. Başarılarınızın devamını yürekten dilerim demiş Osman Gültekin.
1: Osman Gültekin, evet, hoş geldin. Yanımıza katıldın. Evet, Sezer'le konuşmak, onu dinlemek gerçekten ayrı bir güzel.
0: Sezer.
1: Bizim Sezer bir tane ya.
0: Sezer bu takımın beyni, kalbi.
1: Sağ lobuydu değil mi? Yoksa sol muydu?
0: İkisi beraber. Hepsi. Osman, teşekkür ederim. Osman Bey mi diyelim, Osman abi mi diyelim? Bir yazın bakalım, evet. Nereden yazıyorsunuz diye. Ben de başka bir mesaj şimdilik. Ya bir tane var dedim, ona bir bakalım bakalım. Sezer göndermiş yine.
1: Evet.
0: Yapay zeka lobisi iş başında. Genel genel mana buluyor Sezer bizim.
1: Bir parça saldık, hemen şikayet geldi bak, görüyor musun?
0: Hep şikayet. Hiç.
1: Gelemiyor böyle. AI şarkılarına hiç gelemiyor.
0: Hiç gelemiyor. Hiç beğenmiyor yani onu.
1: Evet.
0: Şimdi ne demek, bir Master Travel Let's Go'yu ben bir okuyayım. Sponsorumuzu, yeni yerler, yeni hikayeler ve heyecanlar, güvenli, ekonomik ve konforlu Master Travel'den. Profesyonel deneyim ve tecrübesiyle Master Travel Gümülcine Sokağı Panagiç Aldarı 19'da efendim. 3 milyon oteli anında rezervasyon yapıyorlar Yunan adalarına ve Bali için ekonomik paketleri var. Bütün havayolu şirketlerine kazançlı çıkacağınız uçak biletleri temini de var. Lüks araçlar ve araç içi kahve ve içecek servisiyle sizi hem mekanınızdan alıp havaalanlarına güvenli transfer ediyor, hem de havaalanından evlerinize gönderiyor sizleri. Her akşam İstanbul'a Tempo Turizm'de çalışıyorlar. Her akşam İstanbul'a 20 euroya gidebilirsiniz Master Travel ile. Daha fazla ayrıntı ve kampanyaları internet sayfalarında, Facebook sayfalarında ve Instagram'da Master Travel olarak yazıp takip edin. Ve mastertravel.gr olarak da internet sayfaları var. Gümülcüne Sokağı 19'daki yeni ofisinde size hizmet için emrinizde Master Travel. Bir şarkı arası yapalım mı? Hazır
1: evet.
0: mı? Tamam.
1: Evet. Şöyle Yunanca bir parça gelsin.

0: Dedim Belçika'dan bir dinleyicimiz yazdı. İstersen sen oku. Şöyle Belçika'da. Tamam. Belçika'da da dinleniyoruz. Radyo Kral Belçika'da da. Batı Avrupa'nın her yerinde. Buyur Nedim'im.
1: Merhaba Haşim, ben Belçika Limburg'tan İsmet. Tatil bitti, tırmalamaya başladık. İyi yayınlar dilerim. Yanımda çalışan iş arkadaşım Jermo alıştı bizim müziklere. Senden bir şarkı istiyor. Selamlar demiş. Aleyküm selam.
0: Aleyküm selam.
1: Jermo'ya da good morning diyelim. Ya da artık hangi dilden anlıyorsa.
0: Good morning diyelim.
1: Good morning Jermo diyelim. Aynen. Tamam. Okay.
0: Şarkı, istedikleri şarkıyı yazsınlar.
1: Evet. İstediğiniz şarkıyı yazabilirsiniz. Gönderin. Biz de dinletmeye çalışırız. Evet. Teşekkürler.
0: Başka mesaj varsa bir şey okuyalım.
1: Hemen bakıyorum.

0: Δεν ξέρω, ήταν η φεστιβάλ.
1: Πατράκιαν έγγεντς εν δυναμικ φεστιβάλι βασιλείο. Μπούγιλ όντο κουζονιζον τουζέν εν και τενικ έγγεντς φεστιβάλι 7 ve 8 Ağustos'a sizler unutulmaz 2 gün yaşamaya davet ediyor. Tamamı lise ve üniversite öğrencilerden oluşan genç ve yönetim ekibi tarafından büyük bir emek ve heyecanla hazırlanan festivalimiz her yıl olduğu gibi köy halkımızın değerli desteğiyle hayat buluyor. 7 Ağustos'da Yorgos Salikis, 8 Ağustos'da Aynur Aydın muhteşem konserleriyle sahnede olacak. Lezzetli yiyecekler, renkli yöresel sahne gösterileri ve birbirinden eğlenceli etkinliklerle festival coşkunu doyasıya yaşayacaksınız. Ayrıca sadece ve sadece 1 euro karşılığında alacağınız çekiliş biletleriyle motosiklet, umre ziyareti, iPhone 17, odun motoru, Dyson süpürge, PlayStation 5, tablet, televizyon ve daha birçok sürpriz hediye kazanma şansı sizleri bekliyor. Çekiliş biletlerinizi festival alanından veya online olarak kolayca satın alabilirsiniz. Gençliğin enerjisi, birlik ve beraberliğin gücüyle hazırlanan bu büyük organizasyonda siz de yerinizi alın. 7 ve 8 Ağustos'da 19. Ketenlik Gençlik Festivali'nde buluşalım. Çünkü Batı Trakya'nın en genç ve en dinamik festivali sizi bekliyor.
2: Thank you schön Nedim'im, çok teşekkür ederim. Bir sponsor hemen ben daha okuyayım sizlere efendim. Bayağı zamandan beri okumadım cenaze hizmetlerini. Cenaze hizmetleri Serhun Delioğlu genelde. Ben ona göre fon müziği çalıyorum ya, orada hazırlıyorum falan böyle. Efendim Merkez Gökçeler Köyü olmak üzere İnanı'da caminin karşısında İskeçi'de Panagi Çaldari 69'da acılı gününüzde. Bir telefon kadar yanınızda cenaze hizmetleri Serhun Delioğlu. Her türlü cenaze işlemleri için elektronik faturalar, timologyalar, apodiksiler hastanelerden ve havaalanlarından. Ve de Türkiye'den cenazelerin taşınması için 2 tane cenaze nakil aracı, bu tür nakil işlerinde her türlü gerekli kağıt işlerini de hallediyor. Her koşul ve mevsimde çadır kurulumu ve sandalyeleri de bulabilirsiniz cenaze hizmetleri Serhun Delioğlu'ndan. Evet, gömü işlemleri, defin hizmetleri, klimalı tabut, mezar yapımı, cenaze esnası da gerekli her türlü malzeme Serhun Delioğlu cenaze hizmetlerinde. Instagram ve Facebook'ta da cenaze hizmetleri Serhun Deli olarak takip edin. 698-77-99-377-724 dinleyebilirsiniz. Arayabilirsiniz, pardon.

ne virajlar açtı yollar, ne dik yokuşlar devirdi. Babalarımızın, amcalarımızın o emektar toroslarıyla geçtiğimiz o yollar sadece asfalt değil, memlekete varan umut yoluydu dostlar. Motoru bağırır ama yolda bırakmaz, çile çeker ama pes etmezdi. İşte o yolların tozunu yutmuş, o emektar direksiyonları sallamış tüm abilerime, amcalarıma, ablalarıma kucak dolusu selam olsun. Yolunuz açık olsun, gönlünüz hep ferah olsun efendim.

0: Günaydınlar Faganacı Yusuf. Günaydınlar, günaydınlar. Ya abi kaza kaza bir yer bırakmadın ya. Kazmadık yer bırakmadın
1: her
0: abi.
1: Her yeri kazıyor. Faganacı Yusuf, günaydınlar kardeşim. Kolay gelsin.

0: Günümüze haşinle renk katın.
1: Senin için balıkçılık bir tutkuysa, dalış dünyayla bağını koparma şeklinse, kamp yapmak özgürlüğün anlamıysa, Fishing Corner tam 40 yıldır deniz ve doğa tutkunlarının buluşma noktası. 250 metrekarelik devasa mağazamızda her şey var. Olta kamışları, makaralar, yapay yemler, zıpkınlar, maskeler, paletler, dalış kıyafetleri ve tabii ki kamp malzemeleri. Fishing Corner, Saranda Eklisyon 3, Pet Corner'in alt katında. Telefon 25410-264-15 ve internet adresi fishingcorner.gr. Fishing Corner, deniz, doğa, özgürlük.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM 100. Zirvenin tek sahibi.
5: Ve Nedim kardeşimle birlikte yine Radyo Kral'da, sizin radyonuzda, dinleyenler kulübünde bir şey okuyacağım Nedim'in müsaadenle. Aşma, benim kazandığım o Master Travel biletini eğer geçerliyse hala verebilir miyiz başka birine? Ben sordum, soruşturdum. Şey yapmıştım, yarışmalar yapıyorum ya, Master Travel'den iki bilet vardı.
6: Evet.
5: Mehmet Osman bir tanesini kazanmıştı. Benden kimse istemedi. Belki onu kullanabilecek biri çıkar. Bende durmasın boşuna. Okey. Mehmet, başkasına verelim o zaman bileti. İstanbul gidiş dönüş
6: Master Travel'den.
5: Yapalım bir yarın, evet. Ya da perşembe günü ya da hafta cumaya da yapabiliriz yarışma. Bileti veririz.
6: Tamam.
5: Mehmet istememiş. Teşekkür ederim. Esad'ın mesajı vardı. Bayağı biraz geç gördüm. Benden ötürü, benden dolayı. Guten Morgen, günaydınlar. Kalimera, Batı Trakya'dan Yalın'dan herkese iyi günler, iyi yayınlar dayı demiş Esat.
6: Guten Morgen, evet. Almanya'nın hangi bölgesindeydi?
5: Lindau.
6: Lindau, öyle, evet. Evet. Güzel, çok güzel. Esat abime günaydınlar.
5: Günaydınlar Esat'ım. Bu az önce Belçika'daki bir arkadaş...
6: Evet, ona bir parça hazırlamaya çalışıyorum şu an. İspanyol arkadaş sanırsan, değil mi?
5: İspanyolmuş, evet, ama istersen Türkçe bir şarkı da hazırlayabilirsin.
6: Tamam, sen bak. Onun keyfine, yani ona özel bir şey hazırlamaya çalışacağım. Tamam.
5: Okey. Efendim, Tosteki Tu, Bobo, Seydan İdris, Peleketi Bekirli'de. Siparişlerinize göre kokoreç, oğlak, kuzu çevirme, mangalda ızgara, pirzola, köfte, tavuk çevirme, kızarmış bir işleri bulabilirsiniz Tosteki Tu Bobo'da. Pazartesi hariç her gün öğlen saat 12'den gece saat 12'ye kadar hizmetinizde, mangal başı lezzetleriyle. Aradığınız lezzetli mezeler, mevsim salataları, her çeşit salata, orektikalar ve iştah açıcı mezeler. Hepsi Tosteki Tu Bobo'da. Adres Peliketi Rodofis, Bekirli. Instagram'da Tosteki Tu Bobo olarak bütün kampanyaları fotoğraflarıyla birlikte takip edebilirsiniz. İndirimli fiyatları takip edebilirsiniz. Lezzetleri görebilirsiniz. Tosteki Tu Bobo, Bekirli'de. Bekirli'den hemen Yalın'a kadar gidiyorum. Müsaadenle Nedim'im. Vistoni'da yemeklerinize, sağlığınıza, sofralarınıza asırlık bereketiyle bütün yıl boyunca zeytinyağı satışları Vistoni'da. Soğuk sıkım süzme yağ fabrikası Yalın'da. 1 litrelik, 2,5 litrelik, 5 litrelik, 10 litrelik ve 15 kilogramlık tenekelerle siz değerli müşteriler için hazırlanıyor. Esat, Yalın'dasın. Vistoni'de Mert'e bir uğra. Çok güzel zeytinyağları var onların, böyle kokusuyla, lezzetiyle. Onlardan böyle bir şişe al ya da siparişe göre alabilirsin istediğin kadar tabii ki. Vistoni'da, Instagram'da Vistoni'da Olive Oil olarak bulun. İletişim bilgilerini www.vistoni.de'den de takip edebilirsiniz. Yalınlı Koptero 698-74-51-656, 693-31-60-106.

0: Şarkı seçimleri tamamen Nedim kardeşim yapıyor. Harika şarkılar dinletiyor sizlere. Teşekkür ediyorum. Nedim, bir kampanya var, onu bir okuyayım.
1: Tamam abi.
0: Sen daha ediyorsun, sesi bana göre ayarla.
1: Tamam.
0: Efendim, Tiras 3'teki kampanya, Tiras 3'te züccaciyecimiz Perhom sizlere en iyi şekilde hizmet verebilmek için ürünler için rezervasyon yapılmamaktadır. Çünkü %50'ye varan indirimler var. Perhom'da indirimli ürünlerde değişim ve iade yapılmamaktadır. Kampanyalar stoklarla sınırlıdır. Anlayışınız ve tercihiniz için çok teşekkür ederiz demiş Perhom. Teşekkürler, sağ ol. Perhom'da züccaciyecimizde şok fiyatlar, şok indirimler. Mangalda %30 indirimler, kristal ve porselende %40 indirimler. Diğer ürünlerde %50'ye varan indirimler var. Bütün yaz boyunca devam edecek. Tiraz 3'te Perhom'da. Arkadaşım Jerome'a gönderdiğiniz parça için çok teşekkür ediyor. Ben de iyi yayınlar dilerim demiş. Belçika'dan, Limburg'dan İsmet.
1: Eyvallah. Beğendiyse ne mutlu bize. Yani bir şeyler seçmeye çalıştık. Mutlu olduysan yani biz de mutlu olduk.
0: Sezer demiş, bildiğin İspanyol mu? Jerome mi?
1: Jermo değil miydi?
0: Jermo bir şey. İspanyol ismi mi? Ne?
1: Bilmiyorum ki.
0: Ben de bilmiyorum.
1: İspanyollarla pek aram yok, bilmiyorum.
0: Vallahi Sezer,
1: kendilerini çok severim ama. Yani insan olarak.
0: Evet ha.
1: İnanılmaz güzel, iyi bir millet yani.
0: Evet. Neydi o şeyi sabah konuşuyorduk?
1: Pedro Sanchez onların başbakanı.
0: Pedro işte. Sanchez evet.
1: Kendisi de çok yardımsever. Çok kendi milletine ayrıca çok yardımsever yani. Dış ülkelerde böyle Müslümanlar, Türkleri çok yardım eden biri.
0: Evet. Ha Jeremo. Jeremo Paşa kardeşim hala Madrid Arda Güler. Şeye atıyor herhalde Sezer onları. Jeremo'ya atıyor İspanyollara. Arda Güler dedim, oradan bağlantıyı kurdun Sezer'im hemen. Bravo sana. Var mı sende mesajlar bir şey?
1: Bende şimdilik bir bakayım. Şimdilik yok. Benim kuzen arabayı yıkatıyor. Açmış Kral FM, bizi dinliyor. Sağ olsun. İsmi Cemil.
0: İçinde tabanca mı yiyor?
1: Arabanın içine olur mu?
0: Açmış diyorsun ya.
1: Yani şey, yıkamaya temizlemeye vermiş. Kendisi de oturmuş, tadını çıkarıyor. Ha, kahvesi tamam. Elinde.
0: Okey.
1: Adam yani.
0: Ne, isim neydi?
1: Cemil.
0: Cemil. Evet. Tamam kardeş. Ne, onda da mı BMW var?
1: Onda Mercedes var. Ha. O da beraber BMW'ydi.
0: Nasıl şaşırmış öyle?
1: O işte neydi? Onu kaçırdık biz. Onu yakalayamadık. O adam bildiğin BMW'ciydi. Hatta kaç tane BMW değiştirdi. Son anda ne oldu son yıllarda böyle?
0: Mercedes'e döndü.
1: Onu bizim patrak edildiğinde strafeden kaçırdık onu.
0: Strafeden. Evet. Sor bakalım niye öyle bir değişime gitmiş diye bir sor. Biz yazsın bakalım niye BMW'den Mercedes'e. Bu arada ama reklam etmiyoruz BMW'den Mercedes'i.
1: Bir sponsorluk alamadık orada.
0: Bir sponsorluk alamadık, bir kuruş para da yok.
1: Bundan İlker sonra abim bir ayarlasın. İlker abimle bir araya gelelim.
0: İlker abi çocuğum geliyorum dayı, geleceğim bak sıracım bulacağım. Senin de herhalde çok böyle telaşı var. Kayınpedere falan gitti. Bak bugün de yazmadı.
1: İlker abicim bilmiyorum dinliyor musun ama seninle kesinlikle bir araya gelmemiz lazım bir an önce.
0: Celalettin Agam herhalde gelmiştir. Ali'cim kolay gelsin. Ali Bey Kurdasanlı kolay gelsin. Bir şarkı arası verelim mi dedim?

0: Mercedes'di daha.
1: Recep Baca'dan Mercedes'ci bu. Mercedes
0: nasıl bir Mercedes var bir yazsın merak ettim şimdi. Gerçekten merak ettim. Abi nasıl bir Mercedes'in var merak ettim. Bir yazarsan gerçekten mutlu olurum.
1: Mehmet Osman bir istek şarkıda bulunabilir miyim demiş. Mehmet'im onun şarkı arasında bir bakarız. Onu bir bakalım. Hangi şarkıyı istiyorsun diye. Okey. Buradan bir mesaj var. Onu alalım. Sezer'den gelmiş. Neden değişime gitti belli. Kaç tane BMW değiştirmiş dedin. Hayır dinledim şey diğer arkadaş.
0: Kuzenimden bahsediyorum kuzenim, evet. Evet.
1: Artık dayanıklı bir şey istemiş o yüzden Mercedes almış. Niye BMW dayanmıyor mu Sezer?
0: Ya, bir kişi daha bak o da kötülüyor BMW'yi.
1: O da.
0: Sen Sezer... ne sürüyorsun Sezer'im?
1: Ben tam o soruyu soracaktım. Bakalım Sezer'de hangi marka araba var?
0: Merak ettim evet.
1: Evet. Bir sponsoru ben hemen tanıtayım. Yine şöyle Patos Coffee Tuni artık herkes tanıyor. Tuni bizi duyuyorsan ya Aşım abine Nedim abine bir kahveci göndersen gene oradan bakalım. Eğer bizi dinliyorsa ez zaman olarak efendim kahvenizi yudumlarken Kalfalok'un pastanelerinde kurabiyeleri ve çikolataları yerken size yurt dışında emekçi işçilerde iş arıyorsanız o konuda da yardımcı oluyor. Patos Coffee. Teşekkür ediyorum. Konstantin Rubin'i 41'de Facebook ve Instagram'da Patos Coffee var. Harika. Kalfa Pastanesi'nin harika lokumlarını da bulabilirsiniz. Patos Coffee'de. Avin Drive Şaban Bandak yola enerji ve güven katan yeni benzin istasyonumuz. Size hizmet için İskeçemiz'de Demokritos 39. Epal karşısı Sis Oteli'nin hemen altında. Ayrıca mini market hizmetinin yanında Gaziantep'in meşhur mangal kömürü tezyak odun kömürlerinde bulabilirsiniz. Uzun yılların kaliteli hizmeti ve uygun fiyatları ile İskeçe Portolaz yolu 4. kilometrede Elin benzin istasyonu ile yanınızda Şaban Bandak ve Ceyhan kardeşim. Koelka diyorum kendilerine temiz enerji, güçlü performans aracınızın dostu akaryakıt istasyonları Avin Elin Drive Şaban Bandak. 2541-078-007 698-4274-718.
0: Şimdi Sezer'im az önce kuzenim yazdı yine. Diyor ki BMW'nin tadı başka, Mercedes'in zevki ve tadı başka diyor. Kötülememek gerek diyor. Ama senin soruna yanıt verecek olursa BMW bir tık üstte diyor bana göre. Evet.
1: Bacana mı yazmış Nedim? 1996 senesinde 123 kasa, 2000'de 124 kasa, 194 kasa çocuklar geldi. Renault Espace 4'e geçtim. Daha büyük bir arabası var böyle Renault. Buradaki bilmiyorum şimdi orada şey nasıl.
0: Ha burada sürdüğü arabadan bahsediyor
1: evet,
0: değil mi?
1: Bulgaristan'daki arabası. Bu evet, öyle olması evet. Lazım herhalde.
0: Almanya'da ne sürüyorsun abi?
1: 2 sene sonra Mercedes V-Class.
0: Wow.
1: Alacak herhalde.
0: Yani.
1: Almanya'da da Recep Bacan'ım hangi arabayı haydiyesin diye soruyor. Hangi marka bakalım. İyi markaların bayağı şeyi oldu bugün.
0: Bir de sponsorluk aldık mı tamam.
1: Kesin alırız.
0: Biz mutlu ona daha mutlu.
1: Kesin alırız. Fiat Punto 2006 model tadı başka. Arabalar bu araba sohbetini açalım iyi oluyor. Gençlerin hoşuna gidiyor araba sohbeti.
0: Herkes katılım yapıyor be görüyorsun yani. Yani. Araba önemli bir konu. Şimdi, yani sadece adam beye gidiyorum demekle kalmıyor.
1: Hayır.
0: Yok evet. Olmuyor. Bu seni yolda bıraktı mı bırakmadı mı nasıl götürdü? Yani yolda giderken bel ağrısı falan çektin mi?
1: Hepsi birlikte. Mehmet Osman 2006 bu model araba kaç beygir be kardeşim senin bakalım yaz bakalım. Fiat Punto. Şey yaptı herhalde spor yaptı onu.
0: Kuzen yazdı az önce. Heh. Benim diyor ki 10 sene içinde 6 araba değiştirdim. Maşallah adam gömlek değiştirir gibi araba değiştiriyor.
1: Duydun mu Sezer? 10 senede 6 araba değiştirmiş.
0: Evet.
1: Bir sürü değiştirdiğine göre dayanıklı değil. Bizde Alman mucizesi Golf.
0: Golf.
1: Golflar da iyi.
0: Evet. Ondan da sürdüm.
1: Bende de 4 vardı bir zamanlar.
0: Bende de 4 vardı. Evet. Golf 4'ü bir yıl sürdüm ondan sonra geri sattım.
1: Çok klasik araba.
0: Bir yıl içerisinde baya masraf çıkardı. Yani baya sıkıntılar yaptı.
1: Onlar hemen hemen zannediyorum 90'lı yıllarda çıkmıştı. Ama ilk piyasaya çıktığında çok tutmuştu o golfler.
0: Doğrudur.
1: Lambaları falan çok sporlu.
0: Almanya'da hatta bugün iki golf 2'leri böyle tamamen antika niyetine.
1: Onlar şey değil mi? Golf 2'ler o yuvarlak lambalı olan.
0: Evet, evet.
1: Ondan sonra golf 3'ler 4'ler evet. Geldi. Anladım. Evet.
0: Onlar baya bir şey yani antika niyetine kullanıyorlar. Hatta ve hatta toplantı yerlerinde onu gösterip sergiliyorlar.
1: Aa, evet evet bazı evet. Videolarda görüyorum. Evet. Okey. Var mı sende herhangi bir mesajın bir şey?
0: Bende şimdilik bir şey yok. Okay. İstersen şöyle güzel bir şarkı arası yapabiliriz. Evet. Eğer bir şeyin yoksa.
1: Yok hayır evet. Sonra tamam. Devam edelim.
0: Şöyle Emel Taşçıoğlu.
1: Solist

0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι.
1: Πούλα λέμε, πούλα!
0: Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
2: Kral FM News, reklamlar.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν.
4: Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922
3: και παίξε με εμάς.
4: Παίξε σε εμάς.
3: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
5: Το ταξίδι σας γίνεται πλέον πιο άνετο, ασφαλές και οικονομικό με το κτέλ Ξάνθης. Ταξιδέψτε με τα υπερσύγχρονα λεωφορεία και πραγματοποιήστε δρομολόγια υπεραστικά, τοπικά και εξωτερικού. Εκδώστε το εισιτήριό σας ηλεκτρονικά μέσα από το kteltxanthis.gr και γνωρίστε την προπληρωμένη κάρτα απεριόριστων διαδρομών. Κτέλ Ξάνθης. Σας παρέχουμε δωρεάν Wi-Fi σε όλα τα δρομολόγια από και προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη για να κάνουμε το ταξίδι σας πιο ευχάριστο. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25410-27200. Υπεραστικό κτέλ Ξάνθης. Υπερ αστική υπεροχή.
6: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
7: Ακούστε μια ιστορία που θα σας πω. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αγόρι, σαν εμένα καλή ώρα. Και ήρθε η ώρα να πάει στο ραντεβού. Αλλά χάλασε το μηχανάκι του. Σαν εμένα καλή ώρα. Απογοητεύεται και μέσα στη σιωπή ακούει μια φωνή.
8: Δεν σε αντέχει άλλο το μηχανάκι. Πήγαινε το στον ειδικό. Moto House Ταμείας.
7: Μετά από αυτό, θυμήθηκα κι εγώ Γιώργος Ταμείας στην Καπνεργατών 26 Ξάνθη. Σε νέα διεύθυνση, πιο μεγάλο μαγαζί και φυσικά πιο κεντρικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων. Όλους το σκέφτεται τον παλιά σας. Ποιος? Μα ο Ταμείας. Ο Γιώργος. Ένας είναι. Μην μπερδεύεστε. Moto House Ταμείας. Γνήσια ανταλλακτικά και επώνυμα, αξεσουάρ, βελτιώσεις, σέρβις. Πώληση χοντρική λιανική. Και όπως είπαμε, σε νέο σημείο, Καπνεργατών 26. Τηλέφωνο 25410-71587. Moto House Ταμείας Γεώργιος. Ο μόνος ειδικός.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
11: Kral FM, Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
12: Dilara ve Melek'i gördün Nedim'im. Bak çok tatlı şeker. Maceramın kızları Dilara ve Melek. Arabayı da göndermiş ya fotoğrafı.
13: Recep
12: da.
13: Abicim maşallah gerçekten. Evet. Ben de bir kız babası olarak şu an duygulandım desem yeridir. Yani bilmiyorum. Kızlar tabii ki de kız çocukları bilmiyorum. Babacı olurlar bilirsin.
12: Evet evet evet öyle olurlar. Dilara ve Melek çok çok çok çok çok çok selamlar. Bu da az önce İspanyolca şarkı isteyen arkadaşın göndermiş olduğu...
13: Soldaki olacak herhalde.
12: Herhalde.
13: Öyle evet. Düşünmek istiyorum.
12: Bu arada Ciermo aslen Şilili. Ve Şili'de 300 bin Türk kökenli olduğunu söylüyor. Ah ben bilmiyordum bunu bak. Ha ben de bilmiyordum yazmış şey.
13: Evet.
12: Araştırdım internette de yazıyor. İspanya'nın güçlü olduğu dönemde götürmüşler. O yüzden hep Türklerle takılıyor ve kendi isteğiyle İslam'a geçiş yapmış.
13: Maşallah.
12: Zaten Türk gibi görüntüsü var.
13: Maşallah.
12: Yani evet.
13: Helal olsun.
12: Ciermo'yu da kazandı görüyor musun? Evet. Şili'li İspanya'dan radyo kanalı dinliyor. Bağlantıları kurabiliyor musun? Recep şey Sezer bir diyeceğim var mı bakayım? Abi ne olmasın olur mu Sezer diyeceğim?
13: Yok, muhakkak her zaman bir şey buluyor.
12: Her zaman bir şey buluyor. Bak Ciermo'yu da aileye kattık. Ciermo ya bizim birkaç İspanyolca yaz bakalım. İspanyolca. Hoş geldin nasılsın?
13: Evet onu şöyle, bir bakayım ben.
12: Bir Ciermo'yu kazanalım.
13: Çünkü bende İspanyolca...
12: Bende de yok İspanyolcu. İtalyaca var, Fransızca var, İngilizce var, Japonca var da.
13: Senin İtalyancan çok sağlam.
12: Çok
13: yani,
12: sağlam. Böyle. Laf koy söyletirme.
13: Onu dinlemeye başlayınca ben var ya kendimden geçiyorum. Gördün sen ben... saydırıyorsun oraya saydırıyorum ben iyice kendimden geçiyorum var ya.
12: İtalyancam iyidir, sağlamdır, kuvvetlidir benim. Guillermo, thank you very much. Teşekkür ederim. Buenos días, günaydın da. Teşekkür ederim.
13: Gracias mıydı?
12: Gracias gibi bir şeydi.
13: Öyle bir şeydi
12: evet,
13: sana.
12: Gracias, gracias. Guillermo, welcome. Nice to meet you, Mr. Guillermo. Dinliyordur onu bizi. Böyle oradan bir bağlantıyı kuralım. Yaşayın demiş Recep Bacanam. Teşekkür ederiz, sağ olun. Mesajlara bir hemen bakalım. Braşim Agam, bu arabalar konusu nasıl böyle demiş Raif de. Az önce okudum ya sana. BMW Galatasaray, Mercedes Fenerbahçe, Skoda Octavia Beşiktaş. Ne ya bizi gene baksana Skoda Octavia yaptı. Ne böyle farklar oluyor bunların demiş.
13: Araba konusu uzun bir konu, tartışılacak bir konu gerçekten. Evet. Yani böyle uzun uzun gider bu konu.
12: Söyle ona ben Nedim Agacım demiş. BMW nasıl arabalar Haşim Agam anlamıyor arabadan demiş. Sağ ol Raif.
13: Anlayacak Raif'im anlayacak. BMW dışarıda ben dedim. İlk fırsatta ha,
12: evet.
13: Tadını çıkaracaksın dedim ben ona.
12: Raif öyle bir BMW var ki Nedim'de üf. Şey güzel olmuş BMW Galatasaray Mercedes Fenerbahçe Skoda Octavia Beşiktaş. Alacağın olsun Raif Skoda Octavia. Ne oldu var mı bir gelişme? Ha Ali'cim tamam canım onu konuşuruz biz özelden kusura bakma. Aydın yaz bakalım yaz. Ne yazacaksın? Sezer yazıyor. Guillermo gel senin Edirne ciğeri yemeğe götür. Tekrar gidiyorum karakola inşallah bugün çalışmaya karar vermişlerdir. Yurdum polisi geçen gün karakola gitti ya Nedim. Şey Sezer kapalıydı bakalım bugün tekrar gidiyor.
13: Guillermo ha, gel. Doğruyor paketi verememişti ya, geri döndü.
12: Verememişti evet.
13: Ya ciğer... belediye kapalı olur mu Allah aşkına?
12: Karakol.
13: Ha karakol. Allah aşkına
12: şeyin
13: yani.
12: Orada,
13: daha götürsün.
12: Dağıtım yaptı Sezer'in orada şehirde karakol kapalı. Dur bakalım verebilecek mi bugün hediye şey paketleri götürebilecek mi? İspanya Arjantin maçında kimi desteklemiş ona göre bilelim. İspanya Arjantin maçında Şilili adam İspanya'da çalışıyor Arjantin. E kimi desteklemiştir Sezer sence?
13: Yani. Ben çok zevk aldım yalnız o maçtan var ya. O maçı ben izledim.
12: Ben de izledim.
13: Genel olarak tüm... baştan sona tüm maçları izledim ama o son maçta inanılmaz zevk aldım gerçekten. Haşim arkadaşım cuma günü bana bir sergi açalım ben de bir araba alayım diyor. Orhan Osman.
12: Orhan Osman Beşiktaş'ta Orhan'ım benim kolay gelsin Orhan Osman. Ne arabadığına göre ne araba aldığına göre açalım onu Karaçanlar Sakarka. Koyun köyünde sergi açalım. Şimdi, ne araba istiyorsun ama?
13: Şöyle bir şey var. BMW üzerine konuşup duruyoruz ya. BMW gerçekten BMW'yi süren bilir. Yani sürmeden anlayamazsın. Öyle evet, dıştan doğru, bakmakla doğru. Olmaz. O arabayı binip sürmen lazım. Onu bir turlayacaksın. Yani sürmeden olmaz. Şu altı silindir bildiğin tıkır tıkır. Virajda arkası zaten fıkır fıkır. Arkadan iter, asfalta biter. Dertleri tamamen siler. Ustayı güldürür, cüzdanı büker. Yanlar donların... keyif katlanır. BMW dediğin tutkudan sayılır. Bunu böyle bilmeli. BMW budur.
12: Teşekkür ederim dedim. Aydın yazmış demiş ki Haşim Agam ben geldiğimde seneye arabayla geleceğim. Sana bir hafta BMW X6 2024 model 350 beygir.
13: Hey maşallah.
12: Büyük mü bu?
13: Büyük bayağı.
12: Gayet gulemo.
13: Gayet gulemo. Valeso da sana o bir iş. Yani gayet gerçekten. Gulemo.
12: Evet. Bir hafta X6 2024 350 beygir. Bu sene de geldin de göremedik seni. Güray göndermiş.
13: Bak araba konusu açıldı. Fotoğraflar arka evet. Arkaya. Konular iyice genişlemeye başladı. Bak görüyor musun? Bak araba çok önemli konusu, bu.
12: Evet arabalar seviyoruz yani.
13: Evet
12: onları.
13: Arabalar önemli konular. Yani yalnız, sadece böyle adam B'ye gideceğim de işte beni garanti götürsün diye bir şey yok.
12: Hayır.
13: Yani düşünsene ben şimdi 2500 kilometre yol geliyorum. O yolda nasıl geliyorum? Onu bir...
12: Arabanın kaliteli olması
13: tabii,
12: lazım değil mi?
13: Tabii çok önemli.
12: Yalnız plakaya dikkat edelim Mercedes Beşiktaş'tır.
13: 1903.
12: Evet. Evet 1903. Grayip sağ ol canım benim. Hayır az önce arkadaş yazdı ya işte. Hani Mercedes Beşiktaş'tı falan şey Fenerbahçeli de BMW Galatasaray falan gibi. Bu şey de güzel olmuş böyle 1903. Almaya da istediğin numarayı veriyorlar mı böyle dedi?
13: Evet eğer daha önce musun? Senden önce başkası şey yazdırmadıysa veriyorlar tabii. Oluyor. İstediğin şeyi yazdırabiliyorsun sana.
12: Tabelalara.
13: Evet evet.
12: Tamam.
13: Ama dediğim gibi daha önce rezerve olmadıysa.
12: Orhan Osman ne istiyormuş bak.
13: BMW M4. M4 yalnız biraz ne fazla bu? Kaçar. O M4 geçen bize o neydi o arkadaş? O mavi BMW atmıştı. O M4 işte abi.
12: Yalnız ha ucuz o... onlar be ya.
13: Tabii ne ki ya.
12: Kaç mı? Kol kutu.
13: Abi o alacağın yani şeye göre, competition, normal.
12: Üzerindeki ekstralara göre.
13: Tabii. Onlar 80 bin, 100 bin, 120 bin ya, değişiyor.
12: Duydun değil mi Orhan Osman'cığım? Yani o cumadan sonra sergi açmakla alınacak bir araba değil. Ona başka bir alternatif bulalım biz. M4 istiyor bir de. Oğlum alsana oradan bir tane Fiat Punto işte 70 beygirlik. M4 haydayamazsın sen onu Osman. Orhan haydaya öyle herkes her bir arabaya haydayamaz.
13: Neydi o abi geçen fotoğrafı göndermişti bize? O 600,
12: hatta o demişti, 600 beygir evet, 600 beygir. Hatta demiştim dedime gönder diye. Bak şimdi unuttum.
13: İsmini ben de unuttum ya, aklıma gelmiyor.
12: Gönderdim sana ama.
13: Evet evet ben gördüm
12: onu. Bir şeydi o ya.
13: Ama nasıl anladım hemen Stage 2 var diye üzerinde.
12: Bir şey sormuştu orada dedi. Nedim anladı dedi bunu dedi.
13: Kurcalanık dedim bu. Bu normal değil. Normali o şekilde çıkmıyor fabrikadan.
12: Ha sonradan evet. Şey yapıyorsunuz.
13: Evet evet.
12: O yani sürücünün isteğine göre.
13: Benim Almanya'da beraber çalıştığım, hatta benim de arabalar götürdüğüm, müşteriler şey yaptım. Kendi bir tunam var. Yani tuning şeyinde üzerinde çalışan bir adam. Kendisinde M4 var. Hatta günlük hayatında sürdüğü bir araba. M4 normal 450 beygir mesela fabrikadan çıkış. Kendisi 600'e taşıdı.
12: Wow, çok bu oğlum yani.
13: Yolda tutamıyorsun. Yani günlük sürülecek bir araba değil benim açımdan. Yani benim kendi görüşüm bu.
12: Muhakkak yani 400 ya. Beygir, 600 beygir yani nereye gideceksin?
13: Yakıtından geçtim. Yani o normal bilmiyorum. Günlük hayatta kullanacak bir şey değil yani. Çok alçak bir araba. Her yerde altı vurabilir. Çok dikkat istiyor.
12: Ne diyeyim ama ondan tatile de gelemezsin değil mi? O yok. Sadece ne olarak kullanılır? İşte hafta sonu havama atayım ya da şey vardır, hız tutkusu vardır onu evet. Da anlarım. BMW yüklemiştim mesela evet. Senin de ne gibi.
13: Mesela onları. Çok Alman arkadaş var bende, ne yapıyorlar? Adam yazın açıyor onu. Yazlık plakalar alıyor. Sadece yazın 3 ay 4 ay onu sürüyor, zevkini varıyor. Ondan sonra geri kapıyor.
12: Keyfi de vardır değil mi?
13: Tabii abi inanılmaz bir şey.
12: Basıyorsun, on.
13: İnanılmaz bir şey var ya. Nasıl bize veriyor? O arkadan çekiş olması, o yanlaması, o çekiş, o
12: uzay mekiği gibi
13: kaçıyor. Anlatılmaz ya. Sadece yaşanır.
12: Hey. Şimdi Oya kardeşim demiş Haşim abi sizin burada pazarcılar açmış gözük. Kızlara bir şey aldım bana diyor 1 euro. Bravo. Trinkler'dekinden haberleri var. Aa var tabi. Sosyal medyadan BMW tadını çıkarmak istediğinden emin misin demiş. Ya da bir Audi de olabilir demiş. Yani Audi...
13: Evet Audi de
12: sağlam.
13: Audi'ler de iyi. Ben kendim hiç sürmedim. Ama gerçi Volkswagen sürdüm.
12: Ben sürüyorum.
13: Aynı şey.
12: Eski modelleri daha iyi. Şimdi yeni modeli sürmedim. Bir de Nedim şey oldu. Şimdi artık arabaları şey yapıyorlar. Bu bataryalı falanlar vardı. Çok artık ekranı görüyorsun. Sanki bilgisayarın içindesin gibi.
13: Evet. Evet.
12: Hani arabada falan böyle.
13: Yani ben bu tam elektrikliğe karşıyım abi. Tamamen
12: tam elektrik.
13: Evet karşıyım. Yani.
12: Neden?
13: Ben ses çıkaracak. Araba dedin ses çıkaracak abi. Şimdi böyle yolda evet. Elektrik araba geliyor arkadan. Ben duymuyorum. Arabanın geldiğini dahi duyamıyorum. Bu sefer ne oluyor? Araba beni izleyecek. Ben farkında değilim. Adam evet. Ne yapıyor? Korna basıyor veya bir şekilde kendini duyurmaya çalışıyor. Ki yoldan çekil be kardeşim geçmek istiyorum diye.
12: O şey çok hoşuma gitti. Söyledi. Arabanın sesi duyulması lazım.
13: Yani. Araba dedin ses çıkaracak.
12: Aynen.
13: Abi. O aynen. Ne ya? Yolda gaza basıyor. Adam yani yol alıyor. Diye bir ses geliyor. Bu ne?
12: Çalışıyor mu? Çalışmıyor mu? Sinek mi geçti?
13: Farkında değil.
12: Bızınga mı geçiyor? Ne geçiyor be?
13: Bırak onun bir de doldurması da var. O şarjı evet. İnsanı mahvediyor. Saatlerce bekle babam bekle. Olur mu?
12: Olmaz.
13: Ben benzinimi dizelimi alıyorum. Benzin istasyonuna varıyorum. 10 dakikada doldurup geri yola koyuluyor.
12: Bir de şey mi yani bir batarya mesela arabaya göre değişiyor. 70-80 kilometre mi gidiyorlar bataryaları doldurduğunda?
13: Yok bu tabii şimdi markaya göre.
12: Markaya göre değişiyor.
13: 300, 400, 600 kilometre gören
12: 600 şey, kilometre bataryalı.
13: Hatta en son bir Çin sanırsam Xiaomi markasıydı. Mi üzerine bir tanıtım yapmıştı. Tek şarjda 1600 kilometre giden. Ama onu sanırsam prototip yaptılar. Daha tanıtmadılar, şey yapmadılar. İlk bir reklamda görmüştüm.
12: Şey sadece. Mi? Üzerine çalışıyorlar
13: evet,
12: falan böyle.
13: Üzerine Çinler yapar. Çinler yapar.
12: Yapar, evet. Okey Nedim'im. Bir mesajlara bakalım. Bu çok güzel sardı bu şey. Arama muhabbeti. Günaydın canlar, çok yakıştınız. Devam demiş Yasin Kallenci.
13: Eyvallah Yasin'im.
12: Yasin'de ne var ama?
13: Ne vardır onda sanırsam bir önceki konuşmalarımızdan hatırladığım kadarıyla Volvo sürüyordu
12: Volvo
13: değil mi?
12: Volvo var. Neden Volvo var? Gürkan abisinde de Volvo var ondan aldı.
13: O yüzden.
12: Abim de olur da ben
13: onun yolundan gidiyor yani.
12: Aynen. Volvo'su var arkadaşın. Yasin günaydın. Takılıyoruz ona göre. Şimdi ben de başka bir mesaj. Belçika'dan var. Şişli Beşiktaşlar Derneği. Belçika'da dinleyen, Gent'te dinleyen dinleyicimiz var ya. Kaya kardeşim. Eyvallah Kaya. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Bir şarkı arası verelim mi ya da okunacak bir mesajın var mı?
13: Onlara kuzenim göndermiş. BMW fotoğrafları atmış. Şuraya bir bakar mısın Allah aşkına? Şu arabanın güzelliğine bir bakar mısın Allah aşkına?
12: Ha bak. Arkadaş şeyinde mi bu?
13: Benim kuzenimin kuzenim eski arabası bak. Eski arabası.
12: Sana gönderdiğim fotoğrafı evet. Görebilir miyim abi?
13: Evet.
12: Ya, güzel gerçekten güzel.
13: Şuraya bak. Yani bu araba hiç bak falan. 305 PS 300 kilometreyi gören yani evet. Stage 1 ile.
12: Stage 1 ile BMW.
13: Evet. Yani bu Stage 1 dediğim bunun üzerine software atıyorsun, programlıyorsun. Bununla ne yapıyorsun?
12: Tur anlayayım.
13: Software yani bir program. O programla
12: arabaya yüklüyorsun.
13: Evet, arabanın ECU'suna yani bilgisayarına yüklüyorsun. Aha. Bu ne yapıyorsun? Bununla turbo basıncını yükseltiyorsun. Ne bileyim ben ejektörlerin hangi zamanda ne kadar yakıt püskürteceğini, hava basıncını, tabii emme manifoldun ne kadar açılıp kapanacağını hepsini bunlar bir yazılım yükleniyor. Öyle diyecek.
12: Bu program dediğim bu şey mi? Yani bunların programları.
13: Evet,
12: mı?
13: Bunun stage 1'i var, 2'si var, 3'ü var ona göre. Yani stage 1'de hiçbir parça, araba parçası üzerine değiştirmeden uygulanabilir. Doğru düzgün uygulanması, yazılması lazım ki hata problem vermesin. Yoksa arabayı ele alabilirsin. Çok tehlikeli. Bunu
12: bilen birilerinin yapması
13: evet,
12: lazım.
13: Evet. Her yiğidin harcı değil. Evet. Böyle her programcıyı, her yazılımcıya götüremezsin. Bildiğin kesinlikle güvenilir sertifikalı birine getirip bırakman lazım. Stage 2'de maalesef değişikliğe gidiyorsun. Orada ne bileyim ben intercooler takman lazım. Turboyu daha büyütmen lazım. O şekilde bazı parçalar değişiyor. Aksi takdirde motoru kesinlikle ele alırsın. Yani o her basınca her bir yazılım dayanmaz. Hmm. Turbo dayanmaz, enjektörler dayanmaz. Muhakkak bir yerde hata verir.
12: Neden bu söylediklerin önemli? Yani arabayı almakla bitmiyor. Bilinçli de olmak lazım. İşte ne kesinlikle makinesi var, işte nedir ne değildir ona göre. Şimdi bak, gençler biliyorsun arabalarını çok seviyorlar. Ekosistemalar falan böyle şeyler var. Onlar. Okey. Güzel bilgilendirdiniz bizi. Teşekkür ederim. Bir de Mustafa Usta yazmış yine. Şeyden dinliyorlar bizi. Gümülcün Hastanesi yapılıyor ya yeni orada. Evet. Mustafa Usta demiş ki Orhan Osman'a bir topal eşek alalım. Topal eşek şarkısını.
13: Tamam.
12: Bir sene hazırlayabilirsin.
13: Hazırlayayım. Tamam.
12: Ben de bu arada bir sponsoru aktarayım bakalım.

0: Akay'ım hoş geldin. Günaydın Ayşem abim, hayırlı programlar. Geldim köydeyim demiş. Akay hoş geldin. Tamam, yine bir ara görüşürüz. Berket Çilingir, günaydın gençler, kolay gelsin, iyi yayınlar dilerim demiş Berket Çilingir.
1: Berket'im çok çok teşekkür günaydın ederim. Berket'e. Günaydınlar diyelim.
0: Günaydınlar, yani, evet.
1: Öğleyi bulduk. Akay bu Gökçer'deki bizim Akay'ımız değil mi?
0: Evet, Akay bir Almanya'daydı, şöyle bir aylığına bir ekstra bir şey vardı.
1: Akay'ı da tanıyorum. Biz Akay'la beraber okula gidiyorduk. Kızılcaköy'dü hatırladığım kadarıyla. Bilmiyorum, Akay beni hatırlayabilir mi?
0: Akay nedir,
1: sesimden çıkartabilir mi? Bilmiyorum. Akay'ım günaydınlar. Selamünaleyküm. Şöyle bakayım. İstersen parçayı bana bir tekrar bir ver. O şekilde. Tamam.
0: Ona istersen bir hazırla. Ben de diğer mesajlara buradan bir bakayım. Okey. Kıda Padajopoli. Gürkan abim benden gördü dünyası. Evet. Abi şeyini Gıda Padajopoli efendim 5-12 yaş arasındaki çocuklarınıza vizyonu, el becerileri ve sosyal aktivitelerini profesyonel öğretmenleriyle okul derslerine desteğiyle Gıda Padajopoli Arabacıköy Bekirli yolu üzerinde yaratıcı etkinlik merkezi Gıda Padajopoli ESPA programı için son günler efendim bugün ve yarın, onu sabah Özbay gönderdi. O konuda muhasebecinizle görüşebilirsiniz. Diğer önemli sorularınızı da Gıda Padajopoli'ye sorabilirsiniz. Facebook ve Instagram'da Gıda Padajopoli şeklinde bulup orada iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz. 694 57 57 177 693 28 96 372. Çocuklarınızın sanatsal beceri ve yönlerini geliştirmek için resim çalışmaları var, tiyatro oyunları, sinema gösterimi, eğitici çizgi film gösterileri, deneyimli öğretmenleriyle, muallimleriyle robotik, jimnastik, dans, el işleri, oyun hamuruyla işler ve beceriler. Gıda Padajopoli'de değişik branş ve kategorilerde de öğretmen aranıyor. Gıda Padajopoli ESPA programı alan aileler için de bedava. Şarkı hazır mı?
1: Hazır.
0: Hemen çıkalım.

0: Nedim bak Seda ablandan şöyle bir mesaj buldum. Bu takip ettiğim bir sayfadan.
1: Evet.
0: Tamam iyi misin sonra?
1: Evet, evet.
0: Sen ayarlıyorsun. Seda ablam demiş ki bana göre dünyanın en rahat canlıları erkekler demiş. Seda Sayan. Biri onların mayosuna veya giyimine bakmış mı umurunda değil. Kadının kadına bakışı daha fena. O ne öyle, ne giymiş, ne yapmış, nasıl giyinmiş, saçı ne diye söylüyor Seda ablam. Erkeklerle ilgilenmiyor Seda ablam. O yüzden 9 tane evlilik yapmış kadın.
1: Tabii ilgilenmediğinden. Bir de ilgilense ne olur düşünsene.
0: Dünyanın en rahat canlıları erkekler.
1: O bize sırrı vermesi lazım. O nasıl bugüne kadar böyle kalabildi?
0: Plastik yani. Bu. Kaç beygir? Şaşırdım beygirdim. Kaç
1: yaşında? Arabalar aklını aldı senin
0: de. Aldı. Nedim de diyor kadınlar kapattı diyor. Bak kadınlar kapatma demez. Seda Sayan'dan olayı kapattık. Biz hemen Seda Sayan'dan olaya girdik. Sezerim. Bana göre dünyanın en rahat canlıları erkekler. Biri onların mayosuna veya giyimine bakmış mı? Bakıyor canım arada yani. Mesela güzel giyinmiş mi bir erkek gibi? Ne giyiyor gibilerinde? Selam aşım seni burada da buldum. Beya demiş Bulgaristanlı eşim. Nevana'ya bir şarkı gönderir misin lütfen? Ben Banazlı Osman. Osman tamam buradan da bize yazabilirsin. Göndeririz tabii ki. Sen istediğin şarkıyı bize bir gönder. Dedim kardeşim hazırlasın. Dedim müsaadenle dürüm dürüm dürüm dürüm Gökçeler'i bir tanıtmak istiyorum. Açlığı ortadan kaldıran mekan dürüm Gökçeler. Her lokmada tadı damağınızda, kokusu aklınızda kalacak orijinal tatlar, lezzetler. Çıkın çıkın gidin durun durun yiyin dedi Ömer. İngiltere'den katıldı bu sloganıyla dürüm Gökçelere. Çift katlı club sandviç ama tek kat fiyatına hamburgerler. Ekmek ve pidede gerçek etten hazırlanan et dönerler. Çeşitli salata ve diyet salataları dürüm dürüm Gökçelerde. Çıkın çıkın gidin efendim harika lezzetli malzemeleriyle hazırlanan dürümleri yiyin. Deneyin 100 gramlık büyük boy et ve tavuk suvlakilerini mutlaka ama mutlaka bir tadın. Kaliteli ve temiz ürünlerin uygun fiyatlarla buluştuğu lezzet dükkanı Dürüm Gökçeler'de, Seloro'da. Okuldan yukarı doğru giderken hemen sağ tarafta size hiç de uzak değil. Pazar günleri de açık olmakla beraber bir telefon ile siparişlerinizi de istediğiniz yere getiriyor. Telefon numarası 697-22-025-50. Instagram'da Dürüm800, Facebook'ta Dürüm Dürüm olarak bulabilirsiniz Dürüm Gökçeler'i.
1: Evet. Şimdi mesajlara bir bakalım abi.
0: Tamam kardeşim ama oku mesajları sende varsa bende de var.
1: Ya bu araba muhabbeti bayağı bir sardı. Yani.
0: Araba muhabbeti biz bunu yarın da devam ederiz böyle. Benim şarkı kontrolü geçemedi galiba. Hangi şarkıydı Mehmet bu yukarıda? Onu bir şarkı arasında bir bakalım Mehmet'in. Ona göre bir dinletiriz. Var mı arada sırada hazır şarkı?
1: Hazır şarkı bir bakayım.

0: Ne demek bu şarkıyı yeni dinleyicimiz Banzalı Osman var ya, o istemiş. Nevane'ye, eşi Nevane'ye de gönderelim.
1: Tamam. Sophie...
0: Biz bunu bulduk.
1: Evet. Marino. Bunu ara ara çaldığımız bir parça, evet. Zaten. Güzel bir parça.
0: Banzalı Osman'a gönderelim ve eşine gelsin. Reklamlardan sonra yine birlikteyiz.

0: Nedim sana okutup Sezer de göndermiş diye. Şöyle yazmış Sezer gönderdiği fotoğrafta. Bu arada Ronaldo'nun düğünü oldu mu olacak? Oldu mu düğün?
1: Sanırsam olacaktı.
0: Gecesi var mı?
1: Kına yapmıyor. Evet, ben direkt düğüne şey yapacağım diyor. Uğraşmayacağım.
0: Dümdük. Evet. Sezer kına yakacağız mı Ronaldo'nun? Kına düğünü var. Bizi bir bilgilendirsen bu konuda. Fotoğrafın ederi 2-3 milyar dolar. Ronaldo evlenmiş 10 sene beraber yaşayıp bir iki kızan yaptıktan sonra demiş. Siz Messi mi Ronaldo mu diye kavga edin. Adamlar halay çekip paraları sayıyor beraber. Bu AI fotoğrafı değil değil mi? Bu halantlar malantlar hepsi orada. Sanki AI gibi geldi bana birazcık ama. Kına gecesini bir yaz bakalım. Sezer ne zaman olacak Ronaldo'nun kına gecesi? Bir haberimiz olsun o konuda da. Village Market. Selero'da efendim sofranıza günlük tazecik mevsimlik meyveleriyle, sebzeleriyle kaliteyi ucuza alın, kazançlı çıkın. Sürpriz kampanyaları ve akıllı ve ucuz alışverişleri kaçırmayacağınız fırsatlar her zaman her daim Village Market Selero'da. Bu sıcak günlerde de soğuk karpuzlarıyla hizmetinizde. Bobo'da olduğu gibi evlere servisleri var Village Market'in. 15 euro üzeri siparişlerinizi evlerinize getiriyorlar. 694 516 4015. Çalışma saatleri sabah 7 gece 11. Pazar günleri de sabah 9-1 arasında. Ayrıca Village Market'te Selero'da rent-a-car hizmeti var ve DM meşhur Alman ürünleri. Var mı okumak istediğin, bir şey söylemek istediğin?
1: Ya şu Ronaldo öyle son günlerde sürekli karşıma çıkıyor. Sabah
0: evet,
1: sana göstermiştim.
0: Gösterdim bana evet.
1: Çok komik oluyor ya, bilmiyorum. Şu yaptıkları reisler, replikler falan aşırı komik oluyor var ya. Ya diyor ki ulan o kadar param var, popülersin, almışsın. Alsana diyor sarışın ilik gibi Rus hatun diyor. Çoluğun çocuğun güzel olsun. Almışsın diyor çingene gibi karın. Çocukların da soluk uyarı tırnakçı Cemil abinin çocuklarına benzemiş diyor.
0: Hanımı İspanyol mu onun? Portekizli mi?
1: Hiçbir fikrim yok
0: benim
1: abi.
0: Yok.
1: Yani ben kendim Ronaldo'yu takip ediyorum. Kendisi de çok evet çok başarılı ve mükemmel bir
0: kaç
1: insan olarak
0: şey yapıyorum. Kaç takipçisi var? Şöyle
1: 600 üzeri milyondu.
0: 600 milyon?
1: Evet.
0: Yaklaşmış bize.
1: Bir bakmam lazım.
0: Bize yaklaşmış dedin. Bizim ne kadardı be Sezer? 602 milyonun takipçinin ne kadardı?
1: Evet, onun 678 milyon.
0: Abi bizi geçmiş mübarek.
1: Geçmiş.
0: Geçmiş. Neyse olsun.
1: Olsun. Olur böyle. Başarılı bir çocuk.
0: 608 milyon takipçi.
1: Evet.
0: Wow.
1: Yani milyon. Doğru okudun evet.
0: Doğru değil mi?
1: Milyon.
0: Milyon.
1: Evet. Yani.
0: Başarılı kerata.
1: Başarılı çocuk mu?
0: Sezer gibi.
1: Severim kendisini.
0: Sen takip ediyorsun.
1: Ben takip ediyorum evet.
0: Düğün o zaman oldu mu? Olacak mı?
1: İşte ben ona göre bir şey göremedim. Bilmiyorum. Tamam. Arada bir şey kaçırmış olabilirim. Olur.
0: Okey. Bir şarkı arası verelim mi?
1: Tamam.
0: Hadi.

Nedir'in devam edelim. Şöyle Çilek Mobilya ben bir tanıtayım bakalım sponsorlarımızı. Efendim Çilek Mobilya Apple'da Çilek'te de bu aydan itibaren yani Ağustos ayı ile birlikte %50-%60'a varan indirimler var. Pardos Apollo'nun 8, Lidl'ın, tren yolunun Lidl'ın orada Çilek Mobilya'yı bulabilirsiniz. Bakın neler neler var. Evet yanlış duymadınız. Çilek Mobilya'da, Epipla Çilek'te %60-%50'ye varan indirimlerle hizmetinizde çocuk odaları, beşik takımları, araba şeklinde yatak setleri, nevresim takımları,

0: Facebook'ta Çilek Xantip Pediko Epik olarak takip edin. Kendi özel sayfaları da var tabii ki. Güncel kampanyaları ve fırsatları oradan inceleyebilirsiniz. Özellikle bu %50, %60'a varan indirimleri kaçırmayın derim. Çilek Mobilya www.pedikoepik.gr. Dedim Sezer'in birkaç tane böyle şeyi sormuştum yani düğün ne zaman oldu diye yazmış. Geçen cumartesi olmuş.
1: İşte bak ben orada onu kaçırmışım.
0: Evet.
1: Onu takip etmeme rağmen.
0: Onu takip etmene rağmen.
1: Evet, evet.
0: Sayfasında paylaşmıştır o.
1: Yok, ben bir şey görmedim. Ben bir şey görmedim. Yok, bize
0: çağırmadı.
1: Davetiye gelmedi.
0: Takipçilerini çağırmadı. Sezer'i çağırmış, Sezer oradaymış çünkü şöyle yazıyor, ayrıntılarıyla yazıyor. Ayrıntılarıyla yazdığına göre demek ki oradaymış bizim Sezer. Kınayı Arjantin'de yapmış, ille de ısrar etmiş gelin. Bak şimdi.
1: Hayda.
0: Kına yapmış ama testi kırmamış, eski moda boşamış Georgina abla demiş. Eski moda. Ah. Kaynanası çeyrek yerine cumhuriyet altını koymuş avuçlarına. Geçen cumartesi olmuş. Arkadaşlarının hepsi orada gelmeyecekler İspanya'ya demiş. Bindallı'yı kapalı çarşıdan almışlar.
1: Bak hele bak.
0: Kayna bak bir şey önemli. Kaynanası çeyrek yerine cumhuriyet altını koymuş
1: önemli.
0: Avuçlarına.
1: Tabii. Önemli bir detay var.
0: Çok önemli. Ve şöyle bir mesajlara bir bakayım yine neler var. Ronaldo'nun hanımı Rus'muş. Urus.
1: Urus.
0: Urus.
1: Urus. Tamam. Bizim Urus'ta. Bildiğim Urus. Evet. Urus. Tamam.
0: Ruslardan. Hani şey var ya. Onda Spasiba var ya. Böyle.
1: Ha.
0: İdusu'da mesela. İdusu'da ne demek? İyi geceler mi? Hayır. Gel buraya. İdusu'da.
1: He.
0: Rusça o da.
1: Urus. Tamam.
0: Ronaldo'nun hanımı bir mağazada çalışıyordu. Urba mağazasında.
1: Urba mağazası. Evet. Urba.
0: Yani
1: ismi
0: mağazası.
1: Neydi ablamızın?
0: Ablanın ismini duruşun onu bilse ise ya Sezer ya Bandera bilir.
1: Evet. Bandera kesin bilir.
0: Kesin bilir. Mağazasında orada tanıdı Ronaldo ve oradan sonra da evlendiler. Bunu da bilin artık. Rus demiş.
1: He.
0: Siz bunu neye bilmiyorsunuz demiş Bandera.
1: İşte ben takip etmiyorum. Ben Ronaldo'nun kendisini takip ettiğimden zaten benim ablayla bir işim olmaz.
0: Herhalde büyük bir ihtimal bizim Bandera ablayı, yengeyi takip ediyor.
1: Olabilir.
0: Bak İsmini yaz bakalım be.
1: Tüm kına gecesinin düğünü hepsini kaçırmışım. Yani Ronaldo kendisini
0: takip etmesine
1: evet,
0: rağmen.
1: Takip etmeme rağmen.
0: Olmaz be. Olmaz. Yeah. Aykan Akım dediği gibi olmaz. Katiyen de olmaz.
1: Yeah.
0: Tosteki tu Bobo Seydan İdris. Müşteri memnuniyeti her zaman ön planda. Seydan İdris'in siparişinize göre kokoreçler, mangalda, ızgarada, pirzola, köfte, tavuk çevirmeler ve kızarmış piliçi bulabilirsiniz. Mangalın kokusu ile etin dokusu nerede buluştu dedim? Bekirli'de. Tosteki tu Bobo'da buluştu. Sevinç Market'e de günaydınlar bu arada. 40 günde Sevinç Market var ya.
1: Evet.
0: Bazen sponsorumuz
1: onu
0: oluyor.
1: Onu çok duydum evet.
0: Evet. İstersen bir merhaba de Sevinç'e de.
1: Merhabalar Sevinç abi.
0: Efendim yemekler ve Euro döner ustasından Seydan İdris Usta ile birlikte temiz, sıcak, taze, dumanı üstünde lezzetleri bir deneyin. Pazartesi hariç her gün öğlen 12'de açılıyor. Gece geç saatlere kadar Tosteki Tobobo, Peleketi Rodopis, Bekir'de sizleri bekliyor. Kolay gelsin babacığım.
1: Evet. Sponsorlar devam edecek misiniz yoksa bir şarkı arası mı yapalım?
0: Bir şarkı
1: oradan
0: arası
1: reklamlara
0: yapalım.
1: Geçeriz.
0: Evet,
1: reklamlardan sonra devam ederiz sponsorlarla. Zaten
0: aynen.
1: Yavaş yavaş programın sonuna doğru yaklaşıyoruz.
0: Bugün şey gibiyiz. BMW M4 gibiyiz.
1: BMW M4 evet.
0: Senden öğrendim onu. BMW M4.
1: Eyvallah.
0: Büyüyünce ben de kendime o arabadan alacağım dedim.
1: Tamam o zaman bir şarkı arası yapalım.
0: Eyvallah.
1: Ardından tamam. Reklamlar sonra da devam sponsorluklarımıza devam ederiz. Tamam.

Evet, pazar mı pazartesi mi Sevinç? Güreşler Kırköy'ündeki yine çok böyle herkesin katılımıyla yağlı güreşleri takip edebilirsiniz. Balkanlardan, Türkiye'den, Yunanistan'dan ve değişik yerlerden güreşçiler de gelecek. Pazar günü, pazartesi mi pazar günü mü Sevinç, bana bir yaz bakalım oradan. Yağlı güreşler Kırköy'de çok güzel etkinlikler var. Sakın kaçırmayın. Kirnos Kırköy'de.

0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι. Πούλα λέμε, πούλα! Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
1: Κρόλ FM News, Ρεκλιανάρ.
0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
3: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
2: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
3: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
2: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
3: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532-111-064.
2: Sobacı Binbaşı Emin sizlere sıcacık, keyifli, konforlu bir yaşam vaat ediyor. Yıllara meydan okuyan sağlamlıkta ve kalitede onlarca ürün Sobacı Binbaşı Emin'de sizleri bekliyor.
4: Odun, gaz ve pelet yakıtlı sobalar, maşinalar, kalorifer peteklerine veya havalı ısıtma sistemlerine bağlanabilen pelet yakıtlı sobalar, kalorifer kazanları, kazanlı sobalar, petrogaz çeşitleri.
2: Ayrıca ütüler, saç kurutma makineleri, süpürge makineleri, elektrikli ve tüplü fırın, su ısıtıcıları, tost makineleri, kahve makineleri ve mikser setleri.
4: Sobacı Binbaşı Emin. Yıllardır güvenle. Adres Panayi Şaldari 4446. Telefon 2541-021-831. Santi.
5: Arabacı Köy, Sünnetçi Köy arasında Kartal Cemil, inşaat, nalburiye ve yalıtım malzemelerinden sonra şimdi boya alanında da kaliteyi en ucuz fiyatlarla siz müşterilerine sunuyor.
6: İç ve dış cephe boyaları,
5: antibakteriyel boyalar,
6: astarlar,
5: macunlar,
6: ahşap koruyucu ve vernikler,
5: şantiye boyaları,
6: sanayi boyaları,
5: ısıya dayanıklı yanmaz boyalar,
6: akrilik boyalar,
5: söve boyaları,
6: yağlı boya,
5: metal boya,
6: fosforlu boya,
5: dekorasyon boyaları
6: ve boya malzemeleri.
5: Yeni teknoloji renklendirme sistemleriyle kullanıma hazır akrilik, plas ve yağlı boyalarda istenilen renk tonları anında hazırlanır.
6: Mikroorganizma oluşumunu önleyen, yüksek silinme direncine sahip silikon katkılı, su bazlı, ipek mat görünümlü dekoratif iç ve dış cephe boyaları.
5: Boya alanında istenilen her şey, en kalitelisi, en ucuz fiyatlarla Sünnetçi Köy, Arabacı Köy arasında Kartal Cemil'de.
6: Garantili, güvenilir.
5: İrtibat için telefon numaraları 2-541-0-31-815.
6: Cep telefonu 693-673-84-90.
7: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
8: Kotapliktiko.
7: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
8: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
7: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü Kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
8: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
7: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 0 77 066.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Nedim'in birlikteliğimizin son böyle 25 dakikasına giriyoruz. Sen Ketenlik'le ilgili duyuru okuyacaksın. Bu sene Ketenlik Festivali futbol sahasında olmayacakmış. Köyün içinden geçtiğin zaman bir tepe varmış. O tepenin üzerinde olacak. Dinleyicilerimize bir duyuralım. Ketenlik Festivali bu sene futbol sahasında olmayacakmış.
1: Evet, tepenin ismi neydi? Aşk Tepesi diye.
0: Aşk Tepesi dedi şimdi Yunus da, eğer öyleyse yazsın Yunus veya dinliyorsa, Hüseyin Süvari falan dinliyorsa bana, ya da Ketenlik'te çocuklar dinliyorsa bir söylesinler. Ama kolay dedi, hemen köyün içinden geçiyorsun. Orada evet, tepenin üzerinde olacak dedi.
1: Tamam. Tamam. Batrakya'nın en genç, en dinamik festivali başlıyor. Bu yıl 19. düzenlenen Ketenlik Gençlik Festivali 7 ve 8 Ağustos'ta sizleri unutulmaz 2 gün yaşamaya davet ediyor. Tamamı lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan genç bir yönetim ekibi tarafından büyük bir emek ve heyecanla hazırlanan festivalimiz, her yıl olduğu gibi köy halkımız değerli desteğiyle hayat buluyor. 7 Ağustos'ta Yorgos Salekis, 8 Ağustos'ta Aynur Aydın muhteşem konserleriyle sahnede olacak. Lezzetli yiyecekler, renkli yöresel sahne gösterileri ve birbirinden eğlenceli etkinliklerle festival coşkusunu doyasıya yaşayacaksınız. Ayrıca sadece 1 euro karşılığında alacağınız çekiliş biletleriyle motosiklet, umre ziyareti, iPhone 17, odun motoru, Dyson süpürge, PlayStation 5, tablet, televizyon ve daha birçok sürpriz hediyeyi kazanma şansı sizleri bekliyor. Çekiliş biletlerinizi festival alanından veya online olarak kolayca satın alabilirsiniz. Gençliğin enerjisi, birlik ve beraberliğin gücüyle hazırlanan bu büyük organizasyonda siz de yerinizi alın. 7 ve 8 Ağustos'ta 19. Ketenlik Gençlik Festivali'nde buluşalım. Çünkü Batı Trakya'nın en genç ve en dinamik festivali sizleri bekliyor.
0: Evet, 7-8 Ağustos'ta bu sene futbol sahasında olmayacakmış. Ketenlik futbol sahasında olmayacakmış festival. Köyün içinden giderken tepenin üzerinde olacak dedi. Şimdi Lipon, bak şimdi bu Bandera'nın gönderileri Nedim'in. Ya hayır.
1: Evet, şöyle bir bakabilir miyim?
0: Evet, evet, evet. Okumadan bakabiliriz.
1: Tamam.
0: Ya böyle yemek yapıyor şu anda. Bizim de canım, çok canımız evet, istiyoruz.
1: Yani. Aşçılıktan anlıyor.
0: Anlıyor, çok anlar. Yani çok güzel yemekler yapıyor Bandera, evet, sağ olsun.
1: Evet, güzel yemekler. Ben yani güzel, helal olsun. Bravo Banderas. Yani şapkayı çıkartıyorum.
0: Evet. 1 Ağustos'tan itibaren de başladı efendim şok kampanyalar. Nerede? Tabii ki züccaciyecimiz. Tiraz 3'te, İskeçe'de, Perifon'da, Mangal'da %30 indirimler. Kristal ve porselenlerde %40 indirimler. Diğer ürünlerde %50'ye varan, yarı yarıya varan indirimler var. Bütün yaz boyunca devam edecek Perifon'daki bu kaçırmayacağınız şok kampanyalar. Master Travel Let's Go Tempo Turizm'in her gün 20 euro İstanbul seferleri var. Tempo Turizm Master Travel ile çalışıyor. Sınırları aşın ve dünyayı Master Travel ile tekrar bir keşfedin. 3 milyon otele anında rezervasyon var. Ekonomik paketler, balayı paketleri, profesyonel deneyim ve tecrübesiyle Master Travel Gümrücüne Sokağı 19'da lüks araçlar ile Sofya, İstanbul, Selanik ve Atina'dan havaalanlarına sizleri ve içecek servisiyle mekanlarınızdan alıp transfer ediyor. Lüks araçlarıyla bütün havayolu şirketlerine kazançlı çıkacağınız uçak biletleri temini yine Master Travel'de. Master Travel'de araba kiralama hizmetleri var. Gümrücüne Sokağı 19'daki yeni ofisinde size hizmet için emrinizde. İletişim bilgileri ve fırsat kampanyalarını kaçırmayın. Instagram ve Facebook'ta, sosyal medyada Master Travel olarak takip edin. İnternet sayfasında mastertravel.gr. Uygun fiyatlarıyla sizin isteklerinize ve beklentilerinize cevap vermeye hazır Master Travel. Let's go. Hazır mı şarkı? Bir şarkı dinletelim mi dinleyicimize?
1: Şöyle, çocukların çok sevdiği, aynı zamanda benim kızımın da çok severek dinlediği bir parça. Bunu daha önce dinlettik ama dediğim gibi çocuklar çok severek dinliyor.
0: Harika.
1: Ayrıca Şakir ablamızı çok seviyorlar. Yani onun dans edişi falan resmen, benim kız muazzam yani. Onu taklit çocuklar etmeye çalışıyor. Onu izleyerekten, evet.
0: O çocuklar şey, hem böyle müziğe hoşuna gidiyor hem de o danslar hoşuna,
1: evet,
0: gidiyor.
1: Evet, yani danstan çok aşırı etkileniyor. Yani Şakir abla izliyorlar. Bilhassa benim kız izliyor, resmen taklidini yapmaya çalışıyor.
0: Onun gibi oynamaya,
1: evet,
0: çalışıyor.
1: Evet, evet, evet. Evde şu an kesin izliyordu, pardon dinliyordur.
0: Tamam.
1: Ve evet. Yani tüm çocuklara gelsin.
0: Bütün çocuklara gelsin. Radyo Kral'da çocuklar unutmuyor. Radyo

0: Var mı söylemek istediğin bir şeyler, mesajların falan var mı? Yavaş yavaş toparlayalım. Sponsorlarımızı falan.
1: Sponsorlarımızı evet okuyalım. Oradan da programın sonuna doğru yaklaşıyoruz.
0: Okey. Bugün sohbet güzeldi. Araba sohbetine yarın da devam edelim. İyi çekici oldu.
1: İnanılmaz katkılar.
0: Evet, evet.
1: Arabaları... Çok güzel katılımlar oldu. Herkes yazdı. Yani konu önemli bir konu bence.
0: Gerçekten önemli. Evet. Gençler falan olsun, arabaları da sevenler olsun. Araba evet. Önemli bir parça hayatımızda.
1: Arabaya sadece binip anahtarı çevirmekle yetmiyor bence.
0: Yetmiyor. Yani hayır.
1: Biraz bilgi olmak, yani bilgili olmak bence
0: mutlaka
1: çok önemli.
0: Yani nasıl mesela severek seçiyoruz ya arabalarımız, işte çok hoşumuza gitti. İşte hoşuna gitti ama onu birazcık bilmek
1: evet.
0: Lazım.
1: Evet, kesinlikle. Sadece biniyorum, anahtarı çeviriyorum, çalışıyor değil.
0: Evet.
1: Yani olur ya, arıza verir, yolda kalırsın, bir şey olur. Yani biraz bilgili olmak kesinlikle işe yarıyor.
0: Bence şey, bu sosyal medyayla birlikte şimdiki gençler, yani arabalarını sevenler biraz daha bir adım bizden önde. Bir adım değil, sanki bir iki adım önde.
1: Şimdiki takip generasyon ediyorlar. Kesinlikle öyle. Evet, bayağı bir bilgili. Üzerine oluyor, öğreniyor, kendini genişletiyor.
0: Çünkü şey, hemen arayıp soruyor, işte bir şey yapamadığı zaman hemen bakıyor internette, tabii, falan. AI'yi tabii. Kullanıyor arabasıyla ilgili. Tabii. Veya motor

0: ile ilgili motor
1: veya YouTube üzerinden videolar izliyor. Video hatta izliyor. Kendileri yapmaya çalışıyor. Şimdiki nesil çok yani. Girişken
0: bir. Hatırlıyorsun yani Papaki'ler vardı, yeşil Suzuki'ler evet. vardı, Yamaha'lar vardı, o mavi böyle dört köşe kafalı falan.
1: Ve o dikrono motorlar var ya, ne duman atıyordu arkadaşlar.
0: Evet. Şey başladı hani o neydi o boruların, baran boruların ismi? Obrik, hayır. Sebrik.
1: Sebrik, motosport falan.
0: Motosport, Sebrik evet, borular evet. vardı böyle.
1: Evet.
0: İlk onlarla başladı o motorlara böyle. Ondan sonra işte ekstralar geldi hem motorlara hem arabalara. Evet.
1: İstersen son sponsorumuza da evet. yavaştan geçelim.
0: Kadriye Latifova'yı demiş bacanam. Onu yarın dinletiriz. Ben programlarda dinletiyorum Kadriye Latifova'yı.
1: Tamam. Onu yarın buraya not edeyim istersen.
0: Olur. Yarın. Ya da yarın bacanam yazsın yine. Tamam. Bacanam, Recep bacanam yarın hatırlatırsan.
1: Tamam.
0: Çünkü
1: Recep abim aynen.
0: Evet, yavaş yavaş programı bitiriyoruz. Yarın dinletiriz. Efendim Avin Drive Şaban Bandaki yollara enerji ve güven katan yeni benzin istasyonu ile yine İskeçe'mizde yanınızda diyeceksiniz. Aşım Nedim nerede bu benzin istasyonu? Demokritos 39 Epal karşısı Siso Oteli'nin hemen altında Kikliko'da Avin Drive. Ayrıca mini market hizmetinin yanında Gaziantep'in meşhur mangalı, kömürü, tezyak, odun kömürlerinde bulabilirsiniz. Demokritos 39'da Kikliko'nun hemen yanında. Artı uzun yılların kaliteli hizmetiyle 4. kilometrede İskeçe Portalaz yolu 4. kilometrede Elin benzin istasyonlarıyla da 2 benzin istasyonuyla akaryakıt istasyonuyla hizmetinizde Şaban Bandak ve Ceyhan. Temiz enerji, güçlü performans, aracınızın dostu akaryakıt istasyonları Avin Elin Drive Şaban Bandak 2541 078 007 698 42 74 718. Sponsorlarımıza çok teşekkür ederiz. Programlarımıza yaptıkları katkılardan dolayı, bizlerle birlikte çalıştıklarından dolayı. Sağ olun, var olun.

0: Güvenim, teşekkür ederim. Şöyle yazmış: koca kurt artık dinlenme vakti geldi. Sağlıklı bir kurt olmak için kurtlar öğlen uykusu yapar demiş Güven kardeşim. Şimdi şu bana bir kağıdı verir misin oradan Nedim? Bir sponsorlarımıza teşekkür tamam. edeyim. Ben burada toparlayayım hemen onları. Efendim çok teşekkür ederim. Avin Drive, Şaban Bandaka, Village Market, Selero, Master Travel, Dürüm Gökçeler. Çıkın çıkın Dürüm Gökçeler'e gidin. Güneş Gold Kuyumculuk. Cenaze Hizmetleri, Serhun Delioğlu, Batus, Kofi, Tuni, Tostekitu, Bobo, Seyden, İdris. Çok teşekkür ediyorum. Saidoğlu, Günay. Ve diğerleri ise Perihan, Perihom, Seden ve Perihan, Tiraz 3'te, Çilek Mobilya, Kıdap Fandazo Blue ve son olarak da Blue Elektrik ailemize katıldı. Çok teşekkür ediyoruz sponsorlarımıza.
1: Evet, ben de kapanışı yapıp o zaman bugünlük sonlandırıyoruz.
0: Evet.
1: Yarın yine aynı saatte inşallah.
0: İnşallah.
1: Devam yani. Edeceğiz. Evet, geldik dinliyorum. Lafın sonuna, dayandık mikrofon kapısına. Frekanslar sussun, gönül bağımız hep sıcak kalsın. Balkanlardan gurbet yollarına kadar bizi duyan, kulak veren, yalnız bırakmayan her dostumuza helalinden bin selam olsun. Bugünlük bizden bu kadar dostlar. Haşim Hamle mikrofonu indiriyor, neşeyi size bırakıyoruz. Yarın yine tam vaktinde Kral FM'de buluşuncaya dek keyfiniz bol, sağlığınız yerinde, radyonuz açık olsun efendim. Hayırlı günler diliyoruz.
0: Efendim benden de iyi günler hepinize. Yarın görüşünceye kadar hoşça bakın zatınıza.

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
3: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
2: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
3: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
2: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
3: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
0: Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor. Günün keyfi.

geçebilir. Ama sen bir türlü geçmedin. Her aşk bitebilir. Ama sen

serpe yatıyordu önümüzde pişmanlık. Aylardan Eylül'dü.

0: Kral FM 100. Reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Sabahın en keyifli saatleri, en sevdiğin şarkılar ve en sıcak sohbetler. Hepsi Haşim'le seni bekliyor. Hafta içi her

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Lezzetler düşle. Düşle. Düşle. Şimdi rüyadan çık. Hayal kurmayı bırak. Hemen Perikotas'a git. İşte hayal ettiğin her şey orada.
4: Tavuklu pizza, tavuk pirzolası, tavalı kızartmalık tavuk çeşitleri, rulo tavuk çeşitleri ve hayal bile edemediğiniz daha birçok tavuk ürünleri.
3: Perikotas, yepyeni lezzetler tadacağınız, hazırlık aşaması gözlerinizin önünde gerçekleşen, yüksek kaliteli tavuk ürünlerini en şık sunumlarla sizler için hazırlıyor.
4: Yepyeni, rüya gibi mekan Perikotas sizleri hayallerinizle buluşturuyor.
3: Adres İron 109, telefon 2541 069 123 Kısanti. Perikotas, tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali. Telefon 2541 069 123 Kısanti. Perikotas, tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali.
5: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
6: Kotapliktiko.
5: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
6: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
5: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
6: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
5: Kotapliktiko, tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
7: Gökkuşağı renginde bir hayat artık mümkün. Kartal Cemil Boya Marketi.

Meyhaneci sarhoşum bu gece, aşığım aşık çal bu gece, tak etti canıma yalnız her gece.

0: Kral FM 100 Reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν.
2: Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
1: Παίξε σε εμάς.
2: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez hale. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
4: Tecrübe ise tecrübe, kalite ise kalite. Kalite ise kalite.
5: Kaporta ve otoboyacıları Yasin'le Turgay yılların tecrübesiyle hizmetinizde.
4: Kaporta ve otoboyacıları Yasin'le Turgay profesyonel kadrosuyla aracınızın tüm ihtiyaçlarında yanınızda.
5: Oto kaporta bakımı ve otoboyama.
4: Carbench kalibre sistemiyle şasi ayarı.
5: Hasar sonrası tüm sigorta şirketleri işbirliğiyle aracınızın ön camı değiştirme.
4: Oto tampon ve plastiklerinin yapıştırılması tamiri.
5: Bölgesel boyama parlatma.
4: Oto farlarının boya ve parlatılması.
5: Teknolojinin son ürünü aeroteknikle oto boyama işlerinizde titiz işçilik anlayışıyla Yasin ve Turgay bir numara.
6: Bir numara.
4: Üstelik aracınızın rengi %80 eski renginden daha canlı, daha parlak.
5: Kaporta ve otoboyacıları Yasin'le Turgay. Aracınızın doktoru.
4: Adres Ksantik Havala Yolu, Şeker Fabrikası'ndan sonra 50 metre ileride sağda.
5: Telefon 6947-809-896 ve 6947-708-506.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.

0: Kral FM 100 Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
3: Senin için balıkçılık bir tutkuysa, dalış dünyayla bağını koparma şeklinse, kamp yapmak özgürlüğün anlamıysa, Fishing Corner tam 40 yıldır deniz ve doğa tutkunlarının buluşma noktası. 250 metrekarelik devasa mağazamızda her şey var. Olta kamışları, makaralar, yapay yemler, zıpkınlar, maskeler, paletler, dalış kıyafetleri ve tabii ki kamp malzemeleri. Fishing Corner, Saranda Eklisyon 3, Pet Corner'in alt katında. Telefon 25410-264-15 ve internet adresi fishingcorner.gr. Fishing Corner, deniz, doğa, özgürlük.
4: Arabacı Köy, Sünnetçi Köy arasında inşaat malzemelerinde en uygun fiyatlar. Kartal Cemil'de. Kum, tuğla, briket, çimento, kireç, kiremit, yutong. Hazır kağıt kalıp direkleri. İnşaat yapımında kullanılan her türlü kereste. Yutong için özel kola ve fayans kolaları. Silikonlu, suya dayanıklı, garantili hazır sıva. Taş yünü, cam yünü, felizol, yalıtım malzemeleri. Süslü, renkli kaldırım taşları. Renkli dekor taşları. Süslenmiş, farklı desenlerde modern bahçe çeşmeleri, el arabası, su lastikleri ve su depoları, kanalizasyon boruları ve spiral borular, her boyda metal ve plastik su boruları, plastik ve metal su olukları, inşaat alanında aklınıza gelen her şey, en kalitelisi, en ucuz fiyatlarla Sünnetçi Köy, Arabacı Köy arasında Kartal Cemil'de garantili, güvenilir şekilde. İrtibat için telefon numaraları 2-541-031-815, cep telefonu 693-673-8490.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το

0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι.
1: Πούλα λέμε, πούλα!
0: Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
2: Kral FM News, reklamlar.
0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
4: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
3: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
4: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
3: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
4: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532-111-064.
5: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceği

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
3: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
2: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
3: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
2: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
3: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimao'nda. Telefon 2532-111-064.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjell Reven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
0: Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor.

Gününüze Haşim'le renk katın. Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi

ağzından iki Ece Mehmet'im lafta. Baba katiliyle baban bir safta. Bir de geri adam boynunda yafta. Halimi düşünüp yanma Mehmet'im. Kavuşmak mı? Belki. Daha ölmedim. Daha ölmedim.

Ey dert dinler bugün maruzat, çatık kaş hükümet dedikleri zat. Beni Allah tutmuş kime de azat. Anlamaz yazısız pulsuz dilekçem, anlamaz ruhuma geçti bilekçem. Çaycı getir ilaç kokulu çaydan, dakika düşelim senelik paydan. Zindanda dakika farksızdır aydan. Karıştır çayını zaman erisin, köpük köpük duman duman erisin, duman duman erisin.

Ana rahmi dahi şu bizim koğuş, karanlığındadır yeniden doğuş. Sesler duymaktayım, davran ve boğuş. Sen bir devsin, yükü ağırdır devin. Kalk ayağa, dimdik doğrul ve sevin. Mehmet'im, sevinin başlar yüksekte. Ölsek de sevinin, eve dönsek de. Sanma bu teker kalır tümsekte. Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebet bizimdir. Ebet bizimdir.